gibi parlıyor. Azeri Türkleri bayrak açmış bekliyor. Azeri Türkleri bayrak açmış bekliyor.

alem biten bir eden, patlayan yıldızı alem biten bir eden, Cumhuriyet bayrağı.

Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün bağımsızlığımızın en büyük dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu zaferi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duyuyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliği daim olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız sözleri Aşık Veysel'e ait bir türküyle başlıyor. Denizaltı Dumlu Pınar kazası, yayıldı aleme duyuldu sesi. Çanakkale şehitlerin türbesi, geldi denizaltı şurada kaldı. Memleket uğrunda can veren hasta, vatan sağ ol demiş en son nefeste. 81 kahraman aynı kafeste, bir yolu çıkmadık derede kaldı.

Rüştü Gür'den alınan Çökertmeden Çıktım Başım Selamet Muğla türküsünü Serpil Kaya'dan dinliyoruz.

İzmir türküsüyle devam ediyoruz. Bir ateş ver, sigaramı yakayım. Çetin Bozalan'dan alınan türküyü Kubat seslendiriyor.

Muharrem Akkuş'tan alınan Kırmızı Gül Demet Demet Erzurum türküsünü Semra Bağcı'nın yorumundan dinliyoruz.

Necla Eker'den alınan bir Bitlis türküsü dinleyeceğiz. Saime Can Türk'ten. Ahlatın altında küçük iskele.

Reşit Behbudov'dan alınan bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Evleri Köndelen Yar, Pelin Karakuş sizlerle.

Seher Yeli programımız bir Erzincan türküsüyle devam ediyor. Şu sinemde yârilerim sızılar. Aşık daimiden alınan türküyü Hüseyin Mustafa Arı'dan dinliyoruz.

Dürriye Keskin'den Mustafa Gece Yatmasın derlediği Kalenin Bedelleri Muş türküsünü Tülin Berbergil'den dinliyoruz.

Bu seher Parlak'tan alınan bir ağrı türküsü dinleyeceğiz Hakan Ünal'dan. Dağları dağlasınlar da koy beni ağlasınlar. Sinemin yarasına da zülfünü bağlasınlar.

Neyse, her yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Kız bahçede gül var mı? Elvan Sevim sizlerle. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hoşça kalın.

Günaydın, ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü coşkusu yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni düzenlenecek. Türk donanması da gücüyle göz kamaştıracak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen seyir rotasıyla İstanbul Boğazı 15 gemiyle geçilecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk de gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Buna göre sabah saat 6'dan itibaren başta Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olmak üzere çok sayıda cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı. Kızılay, Ulus, Anıtkabir ve Anadolu Meydanı çevresindeki güzergahlarda da ulaşım kısıtlanıyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Duran, Türkiye'nin itirazının işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yönelik olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla resmen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceği kaydedildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanından ormana sıçrayan yangın kuvvetli rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ili etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Kaş'ın Palamut mahallesinde 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı evler ve zirai alanların zarar gördüğü yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 660'ı aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. TÜMOSAN Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trendyol 1. Lig'de de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Metro Holding Kayserispor 1, Bursaspor 2, İstanbulspor 1, Mısırlı.com TR Fatih Karagümrük 1, Batman Petrolspor 2, Ekenler Beton Sivasspor 1, Mardin 1969 Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Yediyi 5 dakika geçiyor saatimiz. Gününüz ve gönlünüz aydın olsun sevgili dinleyiciler. Güzel bir pazar sabahına hep birlikte uyandık. Türkü dolu bir sabah olsun istiyoruz. Tabii ki geceden çalışanları unutmuyoruz uyandık derken. Onların da uykuya gideceği saatler gelmiştir. Çalışanlara, gece boyu çalışanlara ve şimdi bizimle birlikte tekrar günaydın diyenlere iyi istirahatler dileyelim. Yollarda olanlara iyi yolculuklar temenni ediyoruz. Ve tabii ki çalışanlara da kolaylıklar diliyoruz. Evde uyanıp da şimdi şurada çayımı demleyeyim diyenlere diyecek sözümüz yok şimdiden, afiyet olsun. Güzel bir pazar sabahını birlikte geçirelim efendim. İstanbul Radyosu'ndan hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Türkü dolu bir programa başlıyoruz. Ahmet Şenses, Burhan Cengiz ve ben Fatih Öznur bugünkü Pazar Türkü'de Sabah programının ekibiyiz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Birbirinden güzel türkülerle eşliğimiz başlıyor. Muzaffer Sarızözen'in derlediği iki türkü var. Bir Kars'tan, bir Rumeli'den, bir uçtan bir uca gideceğiz. Önce Ahmet Turan Şan seslendirecek. Mert dayanır, namert kaçar diyecek. Ve ardından Rüstem Avcı'ya kulak vereceğiz.

Efendim, güzel bir türküydü Iğdır'dan. Asker olup vatana hizmet eylerem ben diyen Osman Kalay'dı, dinledik zevkle. Tabii ki bu vesileyle öncelikle bütün Mehmetçiklerimize, bütün milletimize 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümü kutlu olsun diyelim. Sabahın bu erken saatinde bu türküler vesile oluyor bize. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu eşsiz zaferi bize armağan eden bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize saygı ve minnetlerimizi sunuyor. Onları rahmetle yad ediyoruz efendim ve 30 Ağustos'unuzu bir kez daha TRT Türkü'de tebrik ediyoruz. Arzu Akmeş'e kulak vereceğiz şimdi. Bir Erzincan Tercan türküsünde Aşık Daimi'den alınmış bir türkü. Geçti gitti vatanına yurduna.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

7.26 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Zafer Bayramı'na uygun, hakikaten coşkumuzu artıracak türküler seçti arkadaşlarımız sizler için bugün. Hasan Çöke Efe'nin İzmir Bergama türküsünü Erol Köker'den dinledik. Şimdi de Celal Bakar'a kulak vereceğiz bir Adana türküsünde. Yandı Çukurova, yandı diyecek sanatçı.

0: yol durumu. Efendim, yollarda direksiyon sallayan bütün şoför dostlarımıza ve tabii ki yola çıkacak olanlara Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız Türkiye'mizin karayollarındaki son durumlarını aktarıyoruz efendim. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ve 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Çalışma 7/24 gün saat hesabına göre yapılmaktadır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ve 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. İki şerit İstanbul, iki şerit Ankara istikameti olarak. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ve 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara yolunun 17 ve 20. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahraman-Kazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 30 ve 33. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle Ortaklar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Afyon-Karahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde YHT projesi kapsamında viyadük ayağı imalatı sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometreler arasında YHT yattının açılması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Beşiktüzü-Trabzon yolunun 55 ve 57. kilometreler arasında Trabzon şehir geçişi eski çimento fabrikası mevkii yol yapım çalışması sebebiyle her iki yöndeki sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Bütün yollardaki dostlarımıza ve yola çıkacak bütün şoförlerimize kazasız belasız yolculuklar diliyor ve karayollarından aldığımız böylece yol durumunu da kapatmış oluyoruz.
1: Yol durumu.

Aşık Ali Kızıltuğ'dan alınan bir türküydü sevgili dinleyiciler, dinlediğimiz Elvan Sevim'den. Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz programımıza ve şimdi de sırada kim var? Aşık Nesimi'den alınan bir türküde Gülcan Kaya var, sonra da Hüsamettin Subaşı. Hüsamettin Subaşı'yı Fethi Hasiloğlu'nun Erzurum türküsünde dinleyeceğiz.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Iğdır'ın al alması. İcrali Akkaplan'dan dinledik ve hemen Iğdır'dan Azerbaycan'a geçiyoruz. Hulusi Seven'in kaynak kişi olduğu ve Osman Özdenkçi'nin derlediği türküyü Murat Aldemir seslendirecek. Seher vakti sen tarlaya giden de.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: Mine Yalçın'ı ve Kubilay Dökme Taş'ı dinledik dinleyiciler. Saatimiz 8'i 1 dakika geçiyor. Şimdi meteorolojik durumları öğreneceğiz.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis ve Şırnak hariçle Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Şimdi de bölgelerimizdeki hava durumuna geçelim. Önce Marmara bölgesi, parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa 31 derece, Çanakkale 31, İstanbul 29, Kırklareli 32 derece olacak. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu.

0: Akdeniz bölgesindeyiz. Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 33, Antalya 36, Burdur 31, Hatay 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 26 derece, Eskişehir 26, Konya 25, Nevşehir 23 derece. Batı Karadeniz parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu 25, Düzce 27, Sinop 27 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Amasya 26 derece, Rize 27, Samsun 27 ve Trabzon 26 derece olacak. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelini aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Erzurum 22 derece, Kars 23, Malatya 29 ve Van 26 derece olacak. Son olarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yine toz taşınımı bekleniyor. Diyarbakır 34, Gaziantep 31, Mardin 34 ve Şanlıurfa 32 derece olacak.
1: Hava durumu.
0: Efendim TRT Türkü'de sabah radyolarını yine açan bütün dostlarımıza ikinci saatinden merhaba diyoruz. TRT Türkü'de Türklerimiz devam ediyor. 30 Ağustos'un zafer sevinci, bayram tadı devam ediyor. İşte şimdi de Merve Kayacan'dan bir İzmir türküsü dinliyoruz. Asmalı Mencere.

Süleyman Yıldız'dan dinledik sevgili dinleyiciler, Aşık Daimi'den alınan bir türküyü. Şimdi mikrofonda Nursaç Doğan Işık var, bir Bayburt türküsüyle. Ey gül dalı, gül dalı.

Sevim Seçkin'den dinledik efendim bu kilis türküsünü. Devam ediyoruz. Bu sefer Amasya'dayız. Turan Engin'i dinliyoruz. Pencerede perde ben.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Zehra Ganioğlu'ndan bir Kerkük türküsü dinledikten sonra sırayı Şahin Gültekin alıyor efendim. Ay Doğar Giresun'dan diyecek ve ardından da Yıldız Demirkol Savaşı dinleyeceğiz, kurban olam gözlerinin mestine.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

8.49 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'ye göndermiş olduğunuz pek çok mesaj var, birikmiş. Hemen onları da okumak istiyoruz programımızın bu bölümünde. Mustafa Terli ile başlayalım. Kayseri Bünyan'dan bize günaydın demiş. Torunları Mustafa, Emin, Ahmet, Şerife, Zeynep ve Elif'e gelsin diyor. Develi Gümüşören köyündeki akrabalarını unutmuyor. İbrahim Kaçar günaydın, hayırlı sabahlar. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun demiş. Ve bugün benim doğum günüm diye de eklemiş. Ne güzel bir günde doğmuşsunuz. Göbek adınız Zafer olsa gerek sevgili İbrahim. Eskişehir'den biz de selamlar gönderiyoruz. Sizin selamınıza mukabil Arife Tosun, Manisa Köprübaşı Gökveliler Köyü'nden günaydın diyor. Bayramımızı kutluyor. Ali Cengiz bize nereden yazmış? Kırıkkale Bahçılı'dan, Kızılırmak kenarından selam olsun demiş. Ne güzel, safanız olsun. Zeki Özceylan Merzifon'dan selamlar gönderiyor. Arkadaşım Zeki Ayaz'la Beti Ayaz'a, Yücel Ertuğ ve Ali Şahin için istiyorum sıradaki türküyü diyor. Sefai Özdemir Bartın Çayır Köyü'nden sevgiler göndermiş. Yine bayramımızı kutluyor. Osman İnan Ankara'dan TRT Türkiye bütün türkü radyosu başında olan dinleyenlere armağan ediyor. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden selamlar göndermiş. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Fahri Özdemir Osmaniye'den günaydın diyor. Hatay Altınözü ilçesi Karbeyaz köyüme ve gurbetteki Karbeyaz köy halkına armağan bir türkü istiyor. Çınar Türkmen Nevşehir Hacı Bektaş'tan bütün türkü dostlarına günaydın demiş. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz 30 Ağustos'ta diyor. Ve Pınar Karakaya, İlke Pınar Karakaya yeğenim, ona bir türkü istiyorum diyor. Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden de selamlar dileyen, selamlar ileten sevgili Hasan Cengiz'e teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki türküyü sizlere armağan ediyoruz. Bakalım ne varmış efendim sırada. Gülşen Kutlu var. Sarı Recep'in Muzaffer Sarıözen'den derlediği bir türkü. Bağlamamın düğümü.

Ve efendim ikinci saatimizin sonlarındayız. Devam ediyoruz mesajlarınıza. Sivas Gürün Mağara Köyü'nden Mahmut Atmaca ve Eyüp Caca memleket yolunda bizleri dinliyorlarmış. Ne güzel. Hayırlı yolculuklar diliyoruz, kazasız belasız bayramınızı tebrik ediyoruz. Güzel bir türkü istemişler. Ben de tabii ki şu an Sivas yolunda olan, ne tesadüf ki, sevgili eşim ve oğluma armağan edeyim öyleyse bu türküyü. Kul alayım kalem tutan ellere türküsünü sevgili dinleyiciler, hep birlikte dinleyelim.

Bir Kıbrıs türküsünü Aysun Gültekin'den dinledik ve 3. saatimize başladık İstanbul Radyosu'ndan. TRT Türkü'de sabah programımız devam ediyor. Mesajlarınıza dönüyoruz efendim. Facebook'tan mesajlarınız yağıyor resmen. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor. Samsun 19 Mayıs'tan Ali Çakır, teşekkür ederiz. Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selam ediyor. Sıradaki türküyü polislerimize, askerlerimize ve TRT dostlarına hediye ediyor. Yusuf Ziya Gönen, Konya Çumra'dan selamlar demiş. Bütün Çumra halkına armağan olsun, iyi pazarlar diliyorum diyor. Ve İbrahim Özüdoğru, TRT Türkü ailesine Çorum'dan selamlar göndermiş. Sıradaki türküyü eşime, oğlum Yasin, kızım Nisanur ve TRT Türkü dostlarına armağan ediyor. Sakarya'dan Ömer Akaryalı iyi yayınlar diliyor, teşekkür ederiz. Niksar'dan Selami Kabakçı, TRT Türkü dostlarını selamlıyor. Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar, teşekkür ediyoruz, iyi yayınlar diliyor. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlar göndermiş. Eşim, çocuklarım, torunlarım ve bütün türkü sever dostlarıma bir armağan türkü demiş. Hemen göndereceğiz. Edirne'den İstanbul'a Gülten Kaymak yazmış. Selam olsun TRT stüdyosuna demiş. Efendim 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış. Teşekkür ederiz. Bütün şarkılar, türküler dostlarımıza armağan olsun demiş. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, sıradaki türküyü İzmit'teki dünürü Ali Ekber Ergün'e armağan ediyor. Ali Yavuz, günaydın Yalova'dan demiş. Sıradaki

Ki türkü TRT Türkü dinleyenlerine gelsin ve Selim Onay Denizli Yatağı'ndan hayırlı sabahlar diliyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Hepinize hayırlı sabahlar ve iyi bayramlar bir kez daha. Sırada da türkü Sivas Zara'dan Cengiz Özkan seslendiriyor. Kaleden iniş mi olur?

Devam ediyoruz mesajlarınıza efendim. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan günaydın demiş. Sıradaki türküyü torunum Ege'ye, Emet Azant Köyü'nden Süleyman Birol'a armağan olsun diyor. Teşekkür ederiz. Emine Atamer İstanbul Tuzla'dan merhaba diyor. Sıradaki eser Aysel Uray, Reşide Tan'a ve sizlere gelsin diyor. Tekirdağ'dan selamlar, sevgiler. Günaydın TRT Türkü dostlarım, bayramınız kutlu olsun diyen Ahmet Dinçkan. Halil Albayrak Samsun ilk adımdan selamlar gönderiyor. Hollanda'da bulunan oğlum Samet Albayrak, gelinim Ezgi ve torunlarım Asya ve Azra Albayrak için bir türkü çalar mısınız demiş elbette. Abdullah Albayram'da Gaziantep Şahin Bey'den yazmış bize, sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Hüseyin Hüseyin Şahin hayırlı sabahlar diliyor. Almanya'dan sevgiler sunuyor. Teşekkürler, bizden de size selamlar. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den, torunlarım Milan ve Karan, oğlum Gürkan, gelinim Seda, eşim Cahide Hanım için istiyorum diyor. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selam göndermiş. Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray Köyü'nden yazmış. Ergün Tontu Darende'den hayırlı sabahlar diliyor. Bütün ailesine, torunları Yiğit Hazır'a ve Ravza Nur Hazır'a armağan ediyor. Beren Tontu'yu da unutmamış. İmran Ertu Ankara'dan yazmış. Sıradaki türkü kardeşim ve bütün dostlara armağan olsun demiş. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlar olsun. Sıradaki türkü yayın ekibine Habib Seycan Tekin Koçer ve gurbetteki Hacı Beşirli köylülerim armağan olsun demiş. Olsun tabii ki. Haşim Varol veya evet Haşim Varol TRT çalışanlarına ve dinleyenlerine unutmuyor. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlar dilemiş. Ve bakıyorum son olarak da Mithat Kaykı'yı gördüm. Edirne Uzun Köprü'den yazmış. Bütün güzel insanlara, annem Gülüzar Hanım'a, Mefaret ve Rahmi Taştan içinde bir türkü armağan ederseniz sevinirim diyor. Osman Büyük Aslan da Mersin Ayva Gediği'nden selam ve sevgiler göndermiş bütün dostlarına. Efendim sıradaki türkü sizindir. Hüseyin Balcı, Tuncel İnan'ın derlediği bir ordu türküsünü seslendirecek. Bahçeye gel bahçeye.

Adile Kurt Karatepe seslendirdi bu Diyarbakır türküsünü sevgili dinleyiciler. Mesajlarınıza devam edelim. Hayli birikti çünkü. Murat işi sağlam Nide Kemerhisar'dan günaydınlar demiş. Eşim Nisa Hanım için istiyorum diyor. Şaban Dişli günaydın sevgili Fatih Öznur. Günaydın efendim, teşekkür ederiz bütün değerli çalışanlarınıza. Türklere gönül vermiş dostlarımıza selam ve sevgilerimi yolluyorum diyor. Bizden de size efendim bilmukabele Zafer Bayramımızı kutlamayı da unutmuyorum diyor. Teşekkür ederiz efendim, birbirinden güzel cümleler yazmışsınız ama o kadar çok mesaj var ki hepsini okuyamıyorum. Siz okuduğumu bilirsiniz tabii ki. Abbuş Bakır Hatay Antakya'dan güzel sabahlar diliyor. O da bayramımızı kutluyor sıradaki türküyü. Eşim Gülşen, evlatlarım Onur, Emre ve TRT Türkü Sabah ekibine armağan ediyorum diyor. Huriye Özer yağmurlu bir Niğde sabahından yazmış. Bayramımızı tebrik ediyor, bilmukabele diyoruz. Çanakkale Biga'dan selamlar diyen Ahmet Arslan, Manisa Şehzadeler'den Salih Kurt, türküyü, sıradaki türküyü aileme, torunlarıma ve dostlarıma armağan ediyorum diyor. Ormanbeyli Köyü Tokat'tan İlyas Aydın, yine her zaman olduğu gibi trafik kurallarına uyalım, ormanlarımıza da sahip çıkalım diyor. Eskişehir'den Şaban Günhan selamlarını göndermiş. Bekir Gültekin Kayseri'den selam gönderiyor. TRT Türkü dostlarına Zonguldak Çatalağzı'ndaki Remzi Demirci, Kadir Orhan ve Emin Palabaş'a armağan ediyor. Reçber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den yazmış. Mesudiyeli DMD hastası yoldaş Yusuf Çakır yavrumuza umut olalım diyerek onun sesini duyurmak istiyor bu vesileyle. Duyurmuş olduk, geçmiş olsun, acil şifalar dileyelim. Erdoğan Oktay, torunlarım Zeynep, Zehra, Ayşe Ayaz ve Fındık Beren için çalarsanız çok memnun olurum diyor. Selam olsun. Hayri Merdane, Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden yazmış bize. Bütün aileme ve türkü çalışanlarına istemiş. Turan Akman Erkılıç, günaydın Fatih Bey ve çalışma arkadaşları. Güneş doğduysa hayatın söyleyeceği yeni bir söz vardır diyelim demiş. Eskişehir'den selamlar göndermiş. Türkümüzü öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eşime, oğlum Çağan Deniz'e, kardeşim Gültekin Erkılıç'a, Gökşen Sevindi'ye, İbrahim Duru, Şaban Dişli, Murat Odabaşı arkadaşlarıma, kardeşimiz Ender Aya, akrabalarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve TRT çalışanlarına armağan edebilir misiniz demiş. Tabii ki ederiz efendim. Teşekkür ederiz bu mesajlar için. Bakıyoruz ne varmış diye sırada. Doğu Anadolu'dan bir türkü var. İzzet Altınmeşe derlemiş. Ali İbicek seslendiriyor. Kınayı getir aneyi.

Sadi Yaver Ataman'dan alınan bir İstanbul türküsünü Hale Gür'den dinledik sevgili dinleyiciler. Programımızın son yarım saatine giriyoruz. Mesajlarınızı bitirelim istiyorum. Kemal Gökçe Kütahya'dan Tavşanlı'dan yazmış. Sıradaki türküyü kendime armağan ediyorum diyor. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler saygılar sunmuş. Zeynep Eren Kerem ve Metehan torunlarıma armağan. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor, mutlu pazarlar diliyor bir mukabele efendim. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlar göndermiş. Yozgat Güzel köyümüzden günaydın diyen Nevzat Akı var. Turgut Eren Eskişehir'den selamlar gönderiyor. Türkü dostlarına Eskişehir'e armağan olsun diyor. Kayseri'den selamlar, türküyü eşime, çocuklarıma, mesai arkadaşlarıma ve radyosu başında olan bütün dostlara armağan etmek istiyorum. Türküler hayattır, TRT türkü candır diye de eklemiş. Sağ olasın Mustafa Kına. Durak Çağatay Erzurum'dan selamlar, hayırlı sabahlar diliyor bilmukabele. Osman Çokyaman.

Sabah şerifleriniz hayır olsun demiş Van Erciş'ten. Teşekkür ederiz efendim. Sizin de aynı şekilde TRT Türkü dostlarına ve sizin dostlarınıza armağan bir türkü göndereceğiz. Ramazan Özünlü Aydın İsa Beyli'den yazmış bize. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyor. Fikret Dikmen soğuk bir Niğde sabahından bütün türkü dostlarına türkü tadında güzellikler dilemiş. Aman üşümeyin efendim bu yaz gününde diyelim. Mahmut Kalın Mardin'den selam türkü sevdalı yüreklere diyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den bize yazıyor. Afşinli türkü severlere gelsin diyor. Ve Hasan Güçlü Konya Kulu'dan yazmış. Sıradaki parça eşim Hava Hanım'a gelsin diyor. Zeki Gül Eskişehir'den yazmış. Bastonun başkenti devreye de selam olsun demiş. Gürol Yavuz Eskişehir yine Mihal Uçtuk'tan iyi pazarlığa diliyor. Salih Akova Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden selamlar göndermiş. Aleyküm selam diyoruz. Adıyaman Gölbaşı'ndan Tevfik Şentürk yazmış. Zafer Bayramı'nı kutluyor. Kocaeli Gebze'den Türkan Şekerci. Kastamonu Küre Çaybuk Köyü'ndeki sevdiklerim için bir sıradaki türküyü istiyorum diyor. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den yazıyor. Özdere, Gümüldür ve Ürkmez'de yaşayan türkü severleri unutmuyor. Yılmaz Kaygısız, günaydın göller, güller, gönüller diyarı Burdur'dan demiş sevgili Yılmaz Bey. Sıradaki türküyü 42 yıllık hayat arkadaşım Ayten Kaygısız ve torunların için istesem çalar mısınız? Tabii ki çalacağız Yılmaz Bey. Burdur'a selam. Müjgan Kızılkaya Yeni Foça'dan yazmış. Erzincan Kemaliye'deki yakınlarıma, Almanya Halven'deki kızıma, arkadaşlarıma armağan olsun diyor. Ve Safranbolu'dan Emine Yarar'da iyi sabahlar diliyor, bütün türkü severlere gelsin demiş. Ve sanıyorum bu da son mesajdı. Şimdilik gördüğüm bütün mesajları okumaya çalıştım efendim hızlı bir biçimde. Yine gelirse tabii ki değerlendiririz. Bütün ilginize, sevginize teşekkür ediyor ve sıradaki türküyü sizlere armağan ediyoruz. Orta Anadolu'dan bir türkü. Su gelir bulanarak Ali Çakar'dan dinliyoruz.

örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki

Efendim programımızın daimi sunucusu sevgili Sabahat Aslan'dan dinledik Ahmet Yamacı'dan alınan Ankara türküsünü. Şimdi Oğuz Doğan Cengiz'e bırakacağız mikrofonu bir Kırklareli türküsü. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı.

Evet efendim, bir bayram programını nihayetlendiriyoruz. 3 saatlik beraberliğimizin son bölümündeyiz artık. Bizi dinlediğiniz için ve tabii ki mesajlarınızla katkı sağladığınız için teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hakikaten 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyelim. 104. yıl dönümünde zafer en iyi sahiplenilmiş biliyorsunuz. Zafer Bayramı'nı, nice zafer bayramlarını hep birlikte yaşayalım. Zafer benimdir diyebilenlerindir demiş Mustafa Kemal. Biz de aynı şekilde bütün dostlarımızın, milletimizin bayramını tebrik ediyoruz. Ve bir başka bayramda yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Bu pazar sizinle birlikte olduk bizim ekibimiz. Efendim bu ekibimiz Ahmet Şensesti, Burhan Cengiz ve ben Fatih Öznur. Sizlere selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evde, arabada, işte her neredeyseniz kulaklarınızdan gönüllerinize inşallah ulaşabilmişizdir. Sevgiyle kalın, türküyle kalın. Türkiye'de sabah İstanbul Radyosu'nda sona eriyor. Allah'a ısmarladık efendim.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Denizli Acıpayam yöresine ait Dam Başında Durursun türküsünde geçen ünlemek sözcüğü. Ünledim satı diye, çayımı geti diye, oturmuş da aleyo gaderim kötü diye diyor türkümüz. Burada geçen ünlemek kelimesi seslenmek, yüksek sesle çağırmak demektir. Ünlemek kelimesinin yöresel söyleyişidir. Yine türkümüzün ilk dörtlüğünde geçen Cavur Gönlün İstese dizesindeki cavur kelimesi gavurun yöresel söyleyişi olup burada merhametsiz, acımasız, inatçı kişiler için halk ağzında kullanılan mecazi bir tanımlamadır. Ege türkülerinde çokça geçer cavur anan, cavurun kızı gibi. Bu türküyü Denizli türkülerinin usta sesi Özel Gönlüm'den dinliyoruz. Dam başında durursun, nokta nokta vurursun, cavur gönlün istese arar beni bulursun.

0: ateşleri vermiyor.
1: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Bir kelime...
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: Günaydın, ben Sinem Yıldırım Yalçın ve gelişmelerle yayındayız. Bugün 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'daki kutlama etkinliklerine katılacak. Resmi törenlerin ilk adresi Büyük Zafer'in başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir olacak. Saat 11'deki tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşüyle başlayacak. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakacak, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, milletçe gösterilen cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Kışkırtmalara rağmen Türkiye'nin barış ve istikrardan yana olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir, dedi.

Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum ifadelerini kullandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatıldı. Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ile yan yollar her iki yönde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Kutlamalar nedeniyle Ankara'da da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olmak üzere çok sayıda cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak. Kızılay, Ulus, Anıtkabir ve Anadolu Meydanı çevresindeki güzergahlarda da ulaşım kısıtlanacak. Zaferin kazanıldığı topraklarda 30 Ağustos coşkusu bu kez geceye taşındı. Afyonkarahisar'da yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Fener Alayı'nda buluştu. 104 yıl önce büyük taarruzun başladığı kentte zaferin gururu bir kez daha sokaklara yansıdı. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Duran, İsrail'in gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvurduğunu belirtti. İşledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perdelemeye çalışıyorlar dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceği kaydedildi. Türkiye ile İran arasında doğrudan hava ulaşımı başladı. Tahran'dan kalkan uçak 66 yolcusuyla Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisini ortak operasyonla kurtardı. Operasyonda korsanların kullandığı 4 teknenin imha edildiği, 14 korsanın ise etkisiz hale getirildiği aktarıldı. İsviçre'nin Arav kentinde silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarına son vermiyor. Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Gazze'de binlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Haberleri sunduk.

benim türküm. Ben Süheyla Yücel, Muğlalıyım. Muğla yöresinden bir türkü rica ediyorum. Eşime, çok sevdiğim torunlarıma, ma aileme teşekkür ederim.

Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz Sizin Sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkiye için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz.

0: Sözlerinde kendinize bulduğunuz, anılarınızda yer eden "Benim Türküm" dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Merhaba, Nafise Çetin ben. 5 yıl önce kaybetmiş olduğum annemin babasının getirdiği cevizlere ayıklarken söylemiş olduğu türkü her zaman beni yaralar. Bu türküyü seslendirmenizi istiyorum.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Merhaba TRT Türkü. Ben Düzce'den Nurettin Kılıç Bayburtlu. Söyleyeceğim türküyü bütün Bayburtlulara, Düzce'de oturan akrabalarıma ve tüm sevenlerime, türkü seven bütün dostlara gelsin. Türk halk müziği dediğiniz zaman benim olmasa olmazım. Türk halk müziğinin hastasıyım. Türkülere bayılıyorum. Acizane bir rahmetli Turan Engin'den bu türküyü istiyorum.

Yoksa Hünkar Hacı Bektaş'ım eli misin sen? İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: İstanbul Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiyorum. Şu anda tam Boğaz Köprüsü

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş ezginin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
2: Bu türkü birbirine sevda diliyle bağlı, tüm türkü dostlarına gelsin. Sevmeyi bilenlere gelsin.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz Ezgi'yi sizden dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Burdur Bucak'tan Adem Köklü.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 2781.
1: TRT Türkü severler, ben Diyarbakır'dan Mehmet Vuran. Eyvanına vardım, eyvanı çamur. Türkmen gelini adlı türküyü seslendirmek istiyorum. Bu türkü tüm türkü severlere ve türkü dostlarına gelsin.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Sizlerden Aşık Mahsun'un işte gidiyorum çeşmesi yakın.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Merhaba, ben Sümeyye Gürağız. Elma Attım Yuvarlandı türküsünü çalmanızı rica ediyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
2: Merhabalar, çok güzel program yapıyor TRT Türkü. Tırımda, ufak arabamda TRT Türkü frekansı sabitlemiş hemdir. Nurullah Akçayır'dan...

dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarımız

0: Sorularınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Hatay İskenderun'dan arıyorum. İsmim Osman Genç. Ah neyleyim, gönül senin elinden istiyorum. Eşime, çocuklarıma armağan ediyorum.

gülemem gayrı, her zaman ağlarım, gülemem gayrı. Ben bıktım usandım, elin dilinden terk ettim sığlayı, dönemem gayrı. Ben bıktım usandım, elin dilinden terk ettim sığlayı, dönemem gayrı.

0: TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, spikeriniz ben Bahar Uygur, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.
1: Sizin Radyonuz
2: Sizin Sesiniz.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Bugün 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara

Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, milletçe gösterilen cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Kışkırtmalara rağmen Türkiye'nin barış ve istikrardan yana olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, "Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir," dedi. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayımladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajlarında büyük zaferin anlam ve önemine vurgu yaptı. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan mesaj yayımladı. Bakanlık mesajında Anadolu'da başlayan Büyük Zafer bağımsızlığımızın mührü oldu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında imkansızı mümkün kılan sarsılmaz iradenin geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü yurt dışında da coşku ve gururla kutlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yayımladığı mesajda Büyük Zafer'in Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının ilanı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde de resepsiyonlar düzenlendi. Türk milletinin kahramanlıkları ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı.

fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 il için sarı kodlu, Samsun ve Ordu için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Doğu illerinde fırtına beklenirken Orta Karadeniz'in Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan ve rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaşan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Orman ekipleri ilerleyişini durdurdukları yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor. İsviçre'de bir kişi eğlence mekanına ateş açtı. Bir kişi öldü, 5 yaralı var. Saldırgan aranıyor. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Eyüpspor Korendon Alanya Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da ise Başakşehir Futbol Kulübü Kasımpaşa Samsun Spor Fenerbahçe maçları oynanacak. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. etabı olan Zafer Kupası bugün gerçekleştirilecek. Dolmabahçe Sarayı önünden verilecek startta 58 takımda 600'ü aşkın sporcu mücadele edecek. Organizasyonun final etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yine İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis ve Şırnak hariç, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 26, İstanbul 29, Bursa 31, İzmir ve Mardin 34, Aydın ve Antalya 36, Kahramanmaraş 33, Samsun 27, Erzurum 22 ve Van 26 derece. Haberleri dinlediniz.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümünde Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, bayramınızı yürekten kutluyor, her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresinden seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Vur dizini babandan sana kalan toprağa, omuzundan yukarı kaldır da kollarını. Sen ki boyun posuna benziyorsun bir dağ, uzaklardan görürüm dumanlı başlarını. Sözlerini Atınç Emnalar'ın yazdığı, bestesini Ali Çakar'ın yaptığı Zeybekler Diyarı türküsünü Ali Çakar'dan dinliyorsunuz.

Sırada Muzaffer Sarı Söze'nin Avni Güler'den derlediği İzmir Ödemiş yöresinden bir kahramanlık türküsü var. Bediye Akartürk söylüyor. Gökçen Efem iner gelir inişten, her yanları görünmüyor da gümüşten. Gökçen Efem şimdi gelir dövüşten.

Kıymetli dostlar, sırada Şanlıurfa Yöresi Yöre ekibinden derlenen türküyle solistimiz Adile Kurt Karatepe var. Bugün bayram günüdür, güzeller düğünüdür, herkesin yüzü güler, bana seyran günüdür.

Ozan Alparslan söz ve bestesi kendisine ait türküyü çalıp söylüyor. Başa aldık Adana'yı Maraş'ı, bir başkadır Erzurum'un dadaşı. Seviyoruz Diyarbakır'ı Muş'u, haydi kardeş vermeliyiz el ele. Vatan için yürüyelim güzele, birlik için yürüyelim güzele.

Ahmet Yamacı'dan alınan bu keyifli İstanbul türküsünü solistimiz Sevim Seçkin sizler için seslendirdi. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Eğer beni seversen mektubunu sıkça yaz. Şimdi de bir Orta Anadolu türküsüyle Erol Köker radyolarınıza konuk oluyor. Mendilim allanıyor, allanıp sallanıyor. Seversen bir güzel sev, sevdikçe ballanıyor.

Rıfat Balaban'dan alınan Ankara Türküsü ile sizleri baş başa bırakıyoruz şimdi de. Solistimiz Emine Koç söylüyor. Potinimin bağına düştüm gönül ağına. Yenile bir yer sevdim, o da gelmiş cana.

Halil Beydilli'den alınan hareketli bir Gaziantep türküsüyle buluşturuyoruz sizleri. Engin Koyuncu yorumluyor. İğne attım tarlaya, pırıl pırıl parlaya, kız oğlanın yanında ah dedikçe terliğe.

keyifli Rumeli türküsünü solistimiz Hediye Hüseyin Ağoğlu'nun sesinden dinlediniz. Pencere açıldı Bilal Oğlan, pişti o patladı. Varın bakın kanlı da Bilal, yine kimi hakladı? Ben sana varmam Bilal Oğlan, ben sana varmam. 7 yıl karşımda dursan, yine sana yalvarmam. Evlerinin önü tahta daraba, gülerim söylerim gönlüm haraba. Kömür gözlerini sevdiğim Dilber, senden başkasıyla etmem merhaba. Kilis yöresinden derlenen türküyle Eşref İnceoğlu radyolarınızda.

Söz ve bestesi Erol Parlak'a ait türküyü Sibel Pamuk seslendirdi. Giderim yolum uzun, yâre kalmadı sözüm. Yoluna baka baka, kan doldu iki gözüm. Edirne'den geldim geçtim, eğildim suyundan içtim, ah ettim göğüs geçirdim. Saadet Yılmaz Bircan'ın Nuriye Yılmaz'dan derlediği Bilecik türküsünü sanatçımız Hüseyin Yaltırık söylüyor.

Şu derinin uzunu, kıramadım buzunu, aldım köylü kızını, çekemedim nazını. Mersin yöresinden derlenen bu türkümüzü Sıtkı Akın seslendiriyor.

0: Kıymetli Türkü dostlarımız, programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Suhal Ergür. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Yeniden buluşana değil, sizler de lütfen türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz. Bugün aziz milletimizin bağımsızlık iradesini tarihe altın harflerle yazdırdığı bir büyük zaferin 104. yıl dönümü. Ekipçe bugün Zafer Bayramımızı kutlayarak Bizim Eller programında selamlıyoruz sizleri. Alev Altun hazırladı programımızı. Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Osman Kalay'ın sesiyle merhaba diyoruz sizlere. Asker olup vatana hizmet eyler ben.

Bugün 30 Ağustos. Takvimler 1922'yi gösterdiğinde Anadolu'da yalnızca bir ordunun değil, bağımsızlığından vazgeçmeyen bir milletin kader mücadelesi veriliyordu. 26 Ağustos sabahı başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta başkomutanlık meydan muharebesiyle zafere ulaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, işgal altındaki Anadolu'nun makus tahilini değiştirdi. Cumhuriyete uzanan yolun kapılarını ardına kadar açtı. O gün cephede verilen mücadele, Anadolu'nun her köşesinden aynı inanç, aynı dua, aynı kararlılıkla devam ediyordu. Erzurum'dan Edirne'ye, Kars'tan İzmir'e. Bu vatanın insanları aynı bayrağın gölgesinde hür yaşamak için omuz omuza verdi. Ve türkülerimiz de bütün bu büyük hikayenin şahidi oldu. Kimi zaman cepheye giden bir yiğidin ardından yakıldı, kimi zaman bekleyen bir ananın duasına, kimi zaman kavuşamanın sevincine ses oldu. Çünkü bizim ellerde türkü yalnızca ezgi değil, bir milletin hafızasıdır. İşte bugün o hafızanın izinde zaferin gururunu türkülerimizin sıcaklığıyla buluşturuyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık uğruna mücadele eden bütün kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos, Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Malatya yöresine gidiyoruz, Cengiz Özkan söylüyor. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavkı vurur pencereden bacadan. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, uyan uyan yar sineme sar beni.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de Bizim Eller programında birlikteliğimize Erdal Akkaya'nın sesiyle devam ediyoruz. Dağlarını yol eyledik.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde birlikteliğimize Yozgat yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Nedim Aktağ'dan alınan türkü, Zeynep Başkan söylüyor. Asker yolu beklerim, günü güne eklerim.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.51'i gösteriyor. Yavaş yavaş son dakikalara yaklaşıyoruz. Gürkan Özpeker'in sesine kulak veriyoruz. Kars yöresine ait bu türküde. Kiziroğlu.

Sevgili dinleyenler, veda vaktine ulaştık. Alev Altun, Ahmet Aykılıç, Ömer Ergedik sizlerleydik. Zafer Bayramımızın 104. yılını bir kez daha kutlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz Zara'nın sesiyle. Haykırdı, çıktı meşeden. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden bir yolcu gemisi su almaya başlayınca acil durum çağrısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 4 mil açıklarında yaşanan gelişmenin ardından yolcuların yedek gemilere tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayımladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajlarında Büyük Zafer'in anlam ve önemine vurgu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı sosyal medya mesajında da Anadolu'da başlayan Büyük Zafer bağımsızlığın mührü oldu denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, milletçe gösterilen cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Kışkırtmalara rağmen Türkiye'nin barış ve istikrardan yana olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir dedi. İleri seviye eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gökvatan'da buluştu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağla, savaş suçları nedeniyle köşeye sıkışan yönetimin dikkatleri başka yöne çekmek için Türkiye'yi ve liderini hedef alması beyhude bir çabadır dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu ve şebekesinin söyledikleri soykırım örgütünün terör propagandasından ibaret dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvurduğunu belirtti. İşledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perdelemeye çalışıyorlar dedi. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilmesine ilişkin soruşturmada bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelinin görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayınlanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edildi. 14 bin videonun bir platform üzerinden yayınlandığı tespit edilen soruşturmada daha önce de iş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran bir kişi tutuklanmıştı. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Moskova, Kiev'de askeri sanayi tesisini İHA'larla vurdu. Ukrayna, Leningrad bölgesini hedef aldı. Kremlin, Ukrayna genelinde enerji altyapısına hedef alacak büyük

hazinelerinin aralarında olduğu mühimmat kritik seviyede. Patriot hava savunma füzeleriyle karadan karaya füze stoğu kritik düzeyinde altında. Wall Street Journal'a konuşan Amerikalı yetkililer bu nedenle ülkelerinin Çin ve Rusya'ya karşı caydırıcılığının zayıfladığını vurguladı. Nepal, Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 734'e yükseldi. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapıldı. Olası sel bölgeleri 24 saat gözetim altında tutuluyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Haberleri sunduk.

Sevgili türkü dostları, gönül coğrafyamızın sesi TRT Türkü'den hepinize gönülden merhabalar. Bugün takvimler 30 Ağustos'u gösteriyor. Bugün milletimizin bağımsızlık, özgürlük yolunda yazdığı büyük destanın zaferle taçlandığı gün. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Anadolu'nun her köşesinde yankılanan türkülerimiz bu toprakların sevincini, hüznünü, özlemini, en önemlisi de vatan sevgisini nesilden nesile taşıyan eşsiz bir miras. Kimi zaman bir yiğidin ardında yakılan ağıtta, kimi zaman bir düğünün neşesinde, kimi zaman da meydanları dolduran coşkulu ezgilerde buluruz bu toprağın ruhunu. Bugün türkü diyarında Zafer Bayramımızın gururunu, coşkusunu türkülerimizin diliyle paylaşacağız. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş, kimi zaman yiğitliği, vatan sevgisini, kimi zaman da Anadolu insanının bitmeyen neşesini anlatan ezgilerle gönülden gönüle olacağız. Atamız, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların bizlere emanet olan ailelerine, yakınlarına saygı ve şükranlarımızı sunuyor. Kahraman gazilerimizi minnetle selamlıyoruz. TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için yapımcımız Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi, mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'ımızdan ülkemizin dört bir yanındaki, gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki tüm dinleyicilerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu, sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Bugün gönlümüzde gurur, dilimizde türküler, yüreğimizde her zaman olduğu gibi vatan sevgisi var. Bağımsızlığımızın, vatan sevgimizin en güçlü simgelerinden bir dönüm noktası. Bu anlamlı günde milletimizin ortak sevdasını, bayrağımızı, güzel vatanımızı anlatan fonda duyduğunuz eserle programımıza başlıyoruz. Grup Türkiye'm seslendiriyor. Türkiye'm.

Anadolu'nun her türküsünde bir tarih, her ezgisinde bir kahramanlık saklıdır. 30 Ağustos milli mücadele ruhunu yaşadığımız bu özel günde bizi geçmişimize ve köklerimize götüren güzel bir türkü geliyor. Makbule Kaya'nın sesinden Kalenin Bayır Düzü adlı eser sizlerle.

sarı zeybek şu dağlara yaslanır. Yağmur yağar, silahları ıslanır. Bir gün olur, deli gönül uslanır. Zeybek, Ege'nin cesaretini, baş eğmeyen duruşunu, özgürlük tutkusunu anlatır. Büyük taarruzun ve zaferimizin ruhunu taşıyan bu özel günde Anadolu'nun yiğit kokan sesine kulak veriyoruz şimdi. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır, Armağan Coşkun Elçi'nin yorumuyla radyolarınızda.

Büyük zafer yalnızca cephede kazanılmadı. Geride evladını, eşini, kardeşini bekleyen nice yüreğin duasıyla kazanıldı. Daha hayatının baharında vatan için yola çıkan gençlerin hatırası bugün hala yüreğimizde. Hava Karakaş'tan Anne Yaşım 17 adlı eserde yüreğimizin tercümanı olacak.

Zafer yalnızca bir tarih değildir. Milletçe omuz omuza verişimizin, sevincimizin, birlikteliğimizin simgesidir. Şimdi bu güzel coşkuyu Anadolu'nun kardeşlik ve birlik ruhunu yansıtan eşsiz bir ezgiyle yaşayacağız. Atamızın en sevdiği eserlerden biri geliyor. Yıldız Çam'ın yorumuyla Atabari sizlerle.

Zafer yalnızca cephede kazanılan bir mücadele değil, geride kalanların yüreğinde büyüyen umudun da adıdır. Anadolu'nun derin duygularını taşıyan güzel bir eserle devam ediyoruz programımıza. Tuğba Ger seslendiriyor. Açıl ey ömrümün bağrı.

Bu toprakların her karışında vatan uğruna yola çıkan kahramanlarımızın ayak izleri var sevgili dinleyicilerimiz. Onların fedakarlığını, göze aldıkları büyük mücadeleyi yüreğimizde hissederek dinleyeceğiz şimdi bu eseri. Oğuz Doğan Cengiz'in sesinden Asker Ettiler Beni adlı eser radyolarınızda.

0: TRT Türkü.
1: Karadeniz'in güçlü sesi.

bestesiyle Anadolu insanının cesaretini ve mücadele ruhunu taşıyan bir türküye uzanıyoruz şimdi de. Zafer Bayramımızın anlamını türkülerimizin diliyle yaşamaya devam ediyoruz sevgili türkü dostları. Muazzez Özacar söylüyor, Gemiler Giresun'a.

TRT Türkü'de, TRT Galp Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili türküseverler. Anadolu türkülerinde bazen bir sevda, bazen bir ayrılık, bazen de koskoca bir milletin yaşadığı acılar vardır. Şimdi o derin duyguları taşıyan güzel bir eserle sizlerleyiz. Ekin Ektim Çöllere adlı eser Erol Köker'in yorumuyla radyolarınızda.

Ve şimdi bir milletin kaderini değiştiren büyük mücadelenin simge türkülerinden biri. Çanakkale, fedakarlığın, vatan sevgisinin, bağımsızlık ruhunun adı. Çanakkale'de yakılan o ateş, 30 Ağustos'ta zafere ulaşan yolun en önemli kilometre taşlarından biri. Bir kez daha şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk Halk Müziği Korosu seslendiriyor Çanakkale içinde Aynalı Çarşı.

0: TRT Türkü.
1: Dam başında oturur, çıkmış kapı süpürür. Senin o bakışların beni bir gün bitirir diyor sıradaki türkümüz. Anadolu'nun türkülerinde hayatın kendisi vardır sevgili türkü dostları. Şimdi de türkülerimizin o sıcak ve samimi dünyasına uzanıyoruz. Dam başında oturur adlı eser Fatma Topçu'nun sesiyle bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize sevdikleriyle geçirecekleri nice yıllar dileklerimizle armağanımız olsun.

Bahar geldi, gül açtı, bülbül yerinden uçtu. Şu benim deli gönlüm başıma neler açtı. Mehmet Aldaşoğlu'nun yorumuyla TRT Türkü'de.

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururunu ve coşkusunu türkülerimizle paylaşmaya çalıştık sizlerle. Anadolu'nun dört bir yanından yükseldi ezgilerimiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bin cefalar etsem almam üstüne diyecek Turan Engin. Yapımcımız Reşat Fidan, teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi, sunumda ben Derya Can. Tekrar görüşmek üzere TRT Türkü'de türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı. Kutlu olsun diyoruz ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Türkülere hoş geldiniz diyelim. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Şimdi zaferin coşkusunu, vatan sevgisini ve Anadolu'nun kadim sesini türkülerimizle yüreğimizde hissedeceğimiz yolculuğumuza başlıyoruz. Koro bizlerle. Yavuz geliyor Yavuz.

Kızı bunun başında da kiriş var idi giriş. Kızı bunun başında da kiriş var idi giriş. O senin bakışların, oy oy bir tanem sevgilim. Edecek bana dilişi, edecek bana. O senin bakışların, edecek.

Asker ettiler beni, Erzurum bizim tabur. Hasan Tunç'un sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 15.19. Şimdi de İzmir Ödemiş'e uzanıyoruz. Avni Güler'den derlenen türküyü koro seslendiriyor. Gökçen FM iner gelir inişten.

Ah dağlar, serin dağlar, kuzular, meler ağlar. Dost aklıma gelende yanar yüreğim sızlar. Trabzon yöresindeyiz. Hüseyin Dilaver'den derlenen türküyü Şahin Gültekin seslendiriyor.

Çökertmeden çıktım da Halil'im, aman başım selamet. Bir teste yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Grup Türkiye'm bizlerle.

Aşık Mahsuni Şerif'i Kahramanmaraş yöresine ait bir türküde dinledik. İşte gidiyorum Çeşmi Siyahım. Bu kez Ordu Fas'tayız. Dursun Karaduman'dan derlenen türküyü Aysun Gültekin seslendiriyor. Hücre Dağı başında bir ulu çınar.

Giresun yöresinden dinleyeceğimiz bir türküyle Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İsmail Hakkı Demircioğlu bizlerle. Giresun üstünde vapur bağırıyor, Eşref'in yarasını doktor sarıyor.

Erol Köker'den dinledik. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Yöremiz Kastamonu'ydu. Şimdi de sizleri Artvin'e götürüyoruz. Armağan Coşkun Elçi seslendirecek Atabarı.

Trabzon'dan yolculuğumuzun sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha kutluyoruz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Arzuyla size veda ediyoruz. Derule, hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 8'i mürettebat 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden gemi limandan ayrıldıktan bir süre sonra ters döndü. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik ekipleri birlikte çalışıyor. KKTC Başbakanı Üstel 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Üstel geminin tamamının su altına indiği ve aranan bazı yolcuların gemide olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gemide bulunan yolculara, mürettebata ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz dedi. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini zafere taşıyan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da da coşkuyla kutlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 savaş gemisi Boğaz'dan zafer geçişi yaptı. Vatan Caddesi'nde düzenlenen kortej geçişi gururla izlendi. 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayımladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajlarında Büyük Zafer'in anlam ve önemine vurgu yaptı. Bireysel emeklilik sistemi büyümeye devam ediyor. BES ve otomatik katılım sistemi havuzunda fon büyüklüğü 2 trilyon 600 milyar lirayı aştı. Emekli sayısı 500 bini geçti. Sistemdeki 18 yaş altı katılımcıların sayısı da giderek artıyor. E-Devlet kapısı üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde kira sözleşmesi hazırlanabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 73 bin e-kira sözleşmesi onaylandı. Uygulamada yeni bir aşamaya geçilmesi gündemde. Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanmasının sorun olması öngörülüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışma yürütülüyor. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Moskova Kiev'de askeri sanayi tesisini İHA'larla vurdu. Ukrayna, Leningrad bölgesini hedef aldı. Kremlin, Ukrayna genelinde enerji altyapısını hedef alacak büyük çaplı saldırılara hazırlandığını duyurdu. Rusya'da savaşın maliyeti yakıt piyasasına da yansıyor. Rusya'da yakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti arttı. Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde maskeli işgalciler bir evi kuşatarak Filistinlilere saldırdı. İsrail unsurları saldırganlara müdahale etmek yerine Filistinlileri darp etti. Nablus'un Calut beldesinde gazeteciler de hedefteydi. İşgalciler iki yabancı gazeteciyi yaraladı. Mesafer Yatta'da ise bir aktivist alıkonuldu. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 734'e yükseldi. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapıldı. Olası sel bölgeleri 24 saat gözetim altında tutuluyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Haberleri dinlediniz.

vatan sevgisiyle çok anlamlı bir günü karşılıyoruz. Bu toprakların her karışında bir kahramanlık, her türküsünde bir fedakarlık, her ezgisinde bağımsızlık sevdası var. Şimdi Akdeniz'in sıcaklığını, Anadolu'nun ezgilerini ve zaferin coşkusunu türkülerimizle buluşturacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı en derin saygı, minnet ve rahmetimizle anıyoruz efendim. Rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Bizi biz yapan, özümüz, sözümüz türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle hemen buluşturuyoruz sizleri. Muzaffer Sarı Sözen'in yöre ekibinden derlediği Kars yöresinden bir türkü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa.

Programımızın ikinci türküsünü Aysun Gültekin'den dinleyeceğiz. Hüseyin Yaltırık'tan derlenen bir Rumeli türküsü. Çalın davulları çaydan aşağıya.

Urfalı Ahmet Cemil Cankat'tan derlenen Şanlıurfa yöresinden bir türküyü Mehmet Seske'den dinliyoruz. Gitti canımın cananı.

0: TRT Türkü.
1: Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri devam ediyor saat 16.20. Programımızda sırayı Makbule Kaya alıyor. Sanatçıyı Hüseyin Arsal'dan derlenen Bir Tokat Niksar türküsünde dinliyoruz. Kalenin Bedenleri.

0: TRT Türkü.
1: Aşık Süleyman'dan derlenen bir Sivas, Kangal, Mamaş köyü türküsü var sırada. Sevinç Akkaya'nın yorumundan dinliyoruz. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda?

Kabağı boynuma takarım. Konya yöresinden bu türküyü Kemal Koldaş'ın yorumundan dinledik hep birlikte. Şahin Gültekin, Esat Kabaklı, Sebahattin Gülümser ve Osman Kalay'ın yorumlarından bir türkü dinleyeceğiz şimdi. Ali Ekber Çiçek'ten alınan Erzincan yöresinden bir türkü. Haydar, haydar.

0: TRT Türkü.
1: Sırada Sivas yöresinden bir türkü var. Nurettin Güler'den derlenen bu türküyü Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz. Yüce dağ başında yanar bir ışık.

Bugünkü programımızın son türküsünü Bedri Aysel'den dinliyoruz. Celal Güzelses'ten alınan Diyarbakır yöresinden bir türkü. Fincanın etrafı yeşil.

Sevgili dinleyenlerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan Akdeniz'in Renkleri programıyla seslendik sizlere. Programı sizler için hazırlayan Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı bir kez daha canı gönülden kutluyor, en derin saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalınız.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız değerli dinleyenler. Programımıza bir Kastamonu türküsüyle başlıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen derledi. Hüseyin Yaltırık söylüyor. Benden selam olsun Bolu Bey'le.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi bir Erzurum türküsü dinleyeceğiz. Dünya Tekin söylüyor. Nasıl methedeyim sevdiğim seni?

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi bir Erzincan türküsü dinleyeceğiz. Fidan Engin'e ait türkü. Süleyman Yıldız söylüyor. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.32 oldu ve bu dakikalarda bir Adana türküsü dinleyeceğiz. Adile Kurt Karatepe mikrofonda. Karabahtım Kemtali'yim.

Sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle diyoruz ve sizlere değerli dinleyenler bir Diyarbakır türküsüyle veda ediyoruz. Celal Güzelses'e ait türküyü Kubilay Dökmetaş söylüyor. Abdullah

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 8'i mürettebat, 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden gemidekileri kurtarmak için Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik ekipleri birlikte çalışıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Eryurman, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve şu an önceliklerinin kayıp 23 kişiye ulaşmak olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili Türkiye'den ard arda geçmiş olsun mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yayınladıkları mesajlarla geçmiş olsun dileklerini iletti ve hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirdi. Mesajlarda arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'nin her türlü desteği verdiği belirtildi. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Erdoğan akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Selahattin Demruş'u kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim,

terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında. Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin verileri Türkiye İstatistik Kurumu yarın saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye ekonomisi geçen yılın ikinci çeyreğinde %4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de %2,5 büyümüştü. Böylece aralıksız büyüme serisi 23. çeyreğe taşınmıştı. Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre ordu İran Savaşı'nda mühimmat stoğunu büyük ölçüde kullandı. İddiaya göre Avrupa'daki hassas vuruş füzelerinin aralarında olduğu mühimmat kritik seviyede. Patriot hava savunma füzeleri ile karadan karaya füze stoğu kritik düzeyinde altında. Wall Street Journal'a konuşan Amerikalı yetkililer bu nedenle ülkelerinin Çin ve Rusya'ya karşı caydırıcılığının zayıfladığını vurguladı. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Moskova, Kiev'de askeri sanayi tesisini İHA'larla vurdu. Ukrayna, Leningrad bölgesini hedef aldı. Kremlin, Ukrayna genelinde enerji altyapısını hedef alacak büyük çaplı saldırılar hazırlandığını duyurdu. Rusya'da savaşın maliyeti yakıt piyasasına da yansıyor. Rusya'da yakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 780'i geçti. 3000'in üzerinde kişi de halen kayıp. Sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları önlemleri beraberinde getiriyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürüyor. İzlandalılar Avrupa Birliği'ne hayır dedi. İzlanda'da bir süredir tartışılan Avrupa Birliği'ne üyelikle ilgili müzakerelerin yeniden başlatılması referandumu sonuçlandı. Üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına onay çıkmadı. Haberleri dinlediniz.

türkülerde dam sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Türk kültüründe evlerin odaları, kapı önleri, bahçeleri, damları önemli bir yere sahiptir. Damlar saklanılan, buluşulan, oturulan, kaçılan, kalınan yerleri ifade eder. Damlar yörenin geleneğine göre evin içi gibi olur. Bütün duygular samimi, yalın yaşanır. Bazıları evin içi gibi düzenlenir. Halılar serilir, asmalar dikilir. Damlar bu kadar hayatın içinde olunca pek çok da türkü yakılır. Dam başında hezen var, dam başında sarı çiçek, dam başında dudu var, dam üstünde çul serer.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gencay Aydın. Türkü sözlüğü sona erdi.

Merhaba kıymetli TRT Türkü dinleyicileri. Rüzgarın dağlardan zafer şarkıları estirdiği, toprağın kahramanların ayak sesleriyle yankılandığı o vakitlerden birindeyiz. Ağustos, sarı sıcakta göğsümüze vatan sevdasını işlediğimiz, Anadolu'nun kapılarını açtığımız, tarihin akışını değiştirdiğimiz o büyük zafer ayı bizim için. 30 Ağustos bugün, Kocatepe'den doğan güneşin esaret karanlığını yırtıp attığı, şanlı ordumuzun destanını zaferle taçlandırdığı gün bugün. Bu akşam türkülerimizin ezgileri, yurdun dört bir yanında toprağa düşen yiğitler için, anaların döktüğü gözyaşları için titreşecek. Mızrabımız göğsünü siper edenlerin eşsiz destanını vurgulayacak. Bu akşam yüreğimiz, hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa diyerek minnette dolacak. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır derken Efe yürekli şehitlerimizi selamlayacağız. Namert'ten kaçmayıp Er meydanında canından geçenlerin yine de şahlanıyor kolbaşının kıratı diyerek gözünü kırpmadan şehadete gidenlerimizin aziz ruhlarını anacağız. Başta Cumhuriyetimizin banisi, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canıyla, kanıyla bu toprakları bize ebedi vatan kılan bütün şehidamızı ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, bitmez bir özlemle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yüreklerin vatan aşkıyla çarptığı Türkü Akşamı başlıyor.

Tekrar merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türk'ün sevgili dinleyicileri, bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. O zaferin 104. yılı kutlu olsun. Başta Büyük Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, minnetle anıyoruz. Açılışımızın ardından hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa dedi Armağan Coşkun Elçi. Hemen ardından da Ulaş Kurtuluş ünlüyü dinledik. Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır dedi Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküde. Bugün türkü akşamını Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Saat 20'ye kadar sizinle birlikte olacağız. TRT Ankara Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı her yere bin selamla birlikte. Sıradaki eseri Muzaffer Sarı Sözen derlemiş yine Ahmet Yamacı'dan sevgili dinleyicilerimiz. İzmir'e gideceğiz ve Semra Bağcı'nın seslendirdiği Şu İzmir'den Çekirdeksiz Nar Gelir, Sırmalı Cepken, İncebele Dar Gelir adlı türküyü dinleyeceğiz.

TRT Türkü'de Ankara'dan seslendiğimiz Türkü Akşamı programımızı dinliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Önce Mehmet Çalmaşur'dan bir Kars türküsü dinledik. Ardından Gülseren Erdağ, Şanlıurfa türküsünde Cabur Dağ'dan kuş geliyor dedi. Rumeli türküsüyle devam ediyor Türkü Akşamı. Muzaffer Sarı Sözen, Kemal Altınkaya'dan derlemiş. Ali Şim'in Kaşları Kare, Sen Açtın Sineme Yare.

Türkü akşamı Muzaffer Sarı Sözen'in Avni Güler'den derlediği İzmir Ödemiş türküsüyle sürüyor. Bediye Akartürk'ten dinliyoruz. Gökçen Efem iner gelir inişten, her yanları görünmüyor gümüşten. Gökçen Efem şimdi gelir dövüşten.

TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda şimdi de Arzu Akmeş'e söylüyor. Kalenin bedenleri diyor, koy verin gidenleri diyor. Yine Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Tokat Niksar türküsünde.

TRT Türkü'de Türkü Akşamı devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Cengiz Özkan'ın ardından Reyhan Ediş söyledi. Değirmen başında vurdular beni. Bir ustayı anacağız şimdi. Arşivimizde kalan sesinden dinleyeceğiz. Nida Tüfekçi notaya almış. Ali Ekber Çiçek, Sadık Doğanay'dan derlemiş. Ali Ekber Çiçek'ten dinleyeceğiz. El vurup yâremi incitme tabii.

Ali Rıza Gündoğdu Aşık Daimi'den derlemiş bu Erzincan Tercan türküsünü Handan Aydın'ın yorumuyla dinliyoruz. Geçti gitti vatanına yurduna, dayanamam hasretine derdine. Uçurdum durnamı dağlar ardına, felek bizi nazlı yardan ayırdı.

Tale Gür'le devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Bilecik türküsü seslendirecek. Altan Demirel'in notaya aldığı Bir İncecik Yolum Gider Yemen'e.

Atamızın sevdiği şarkılardan birini Ali Şevket Önde Sev'den naklettiği Rumeli türküsünü dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Muzaffer Ertürk söyledi, bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste dedi. Yine bir güzel sesle devam edeceğiz. Yücel Paşmakçı, Muharrem Akkuş'tan derlemiş bu türkü, bir Erzurum türküsü ve Aysun Gültekin'in o yorumuyla dinleyeceğiz. Eledim eledim, hörlük eledim, aynalı beşikte bebek beledim.

Bahattin Turan'ı dinledik sevgili dinleyiciler. Bir İstanbul türküsü seslendirdi. Gemilerde talim var dedi. İsmail Türüt de Dursun Kaptan'la sizinle.

Saatimiz 19.31 olmak üzere sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan seslendiğimiz Türkü Akşamı devam ediyor. Bugün de saat 20'ye kadar sizinleyiz. Radyolarını yeni açanlar için bir kez daha Zafer Bayramımız kutlu olsun diyerek devam edelim. Sırada Ayşe Engin Aslanca'dan dinleyeceğimiz bir Rumeli türküsü var. Çalın davulları çaydan aşağı diyecek. Nihat Kaya Hüseyin Yaltırık'tan derlemiş bu türküyü.

Osman Kalay sevgili dinleyicilerimiz söyledi. Sırada Ahmet Turan var. Muzaffer Sarı Sözen Aşık Dursun Cevlani'den derlemiş bu Kars türküsünü. Mert dayanır, namert kaçar, meydan gümbür gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan açar, divan gümbür gümbür gümbürlenir.

Nida Tüfekçi'nin Cevli Altındaş'tan derlediği Artvin Şavşat türküsünü de Zara söylüyor. Haykırdı çıktı meşeden, gün tutuldu temaşada.

Mehmet Demirtaş'a devam ediyoruz. Bir aydın türküsü sevgili dinleyiciler. Genç Osman dediğin bir küçük uşak, beline bağlamış ibrişim kuşak.

Programı Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Teknik yönetimde Berkay Bigeç vardı. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Ve elbette Atabarı'yla da veda ediyoruz bugün size. Hasan Özel ve Şerife Hatun'dan dinleyeceğiz. İyi bayramlar, hoşçakalın.

TRT Türkü'de Türkü Akşamı bu akşam hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa diyerek başladı sevgili dinleyicilerimiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Başta Büyük Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, vatanımızı bize emanet edenleri saygıyla, şükranla anıyoruz.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Merhaba sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu yapımı Türkü'nün Yıldızları programında birlikteyiz. Ankara Radyosu'nun usta sanatçıları ve Türk Halk Müziği'nin yetişen genç seslerini bir araya getiren birlikteliğimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Genç solistlerimizin ustalarla birlikte seslendirilmesi

0: Anladık bugün sizi. Vakit kaybetmeden program ekibi ve bu bölümümüzün konuklarını hatırlatarak türküler dinlemeye başlayalım dilerseniz. Stüdyomuzu teknik görevli arkadaşımız Tolga Önbaş hazırladı. Ton masterimiz sevgili Levent Kent. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Sevgimiz ve muhabbetimizle selamlıyoruz sizi. Bugün Ustalar Koltuğu'nda Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Yeşim Dağlı ve yine Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu'yu ağırlıyoruz. Ve elbette Türk Halk Müziği'nde yolun henüz başında diyebileceğimiz genç solistlerimiz Merve Gündüz ve Berkay Balık konuğumuz. Saz sanatçılarımızı da hatırlatarak devam edelim yolumuza. Bağlamalarda Arif Balaban ve Sadi Pirkoca, nefesli sazlarda Hüseyin Geçer ve Mikail Geçer, kabak kemanede Uğur Önür, bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazda Suat Kuş stüdyomuzda. Ellerine sağlık şimdiden değerli saz sanatçılarımızın da sevgili dinleyiciler ve değerli sanatçılarımız yetişen nesle destek olmak üzere bir kere daha stüdyomuza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk.
0: Bugün izninizle geleceğin hocaları, ustaları olacak gençlerin bu buluşmaya dair fikirlerini sormak istiyorum ilk olarak. Sevgili Merve Gündüz, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sizinle buluştuğumuz için daha iyiyiz, daha iyi hissediyoruz. Ne düşünüyorsun sen bu buluşmayla ilgili?
1: Açıkçası çok heyecanlıyım. Aslında burası biraz daha alışkın olduğum bir yer. Gençlik korosuna geldiğim için yaklaşık 4-5 yıldır. Ama her geldiğimde o heyecan aynı şekilde taze kalıyor. O yüzden heyecanla oturdum, bekliyorum böyle.
0: Yolunuzu keyiflendiren de bu heyecanlar, umut ediyoruz. Bugün de bu güzel heyecanınızla sizin sesinizden birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz değil mi? Sevgili Berkay Balık, sen de hoş geldin.
2: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Sen nasılsın, heyecanlı
2: teşekkür
0: mısın?
2: Teşekkür ederim. Evet, ben de biraz heyecanlıyım.
0: Sen ne düşünüyorsun bu buluşmayla ilgili?
2: Yani ben de daha önce bu stüdyoya geldim. Gençlik korosunda bir yıl kadar eğitim gördüm ama tabii burada türkü okumak, usta sanatçılarla birlikte olmak bizim için apayrı bir heyecan. Teşekkür ederim size de bizi davet ettiğiniz için.
0: İlk türküyü birlikte okumak heyecanınızı biraz yatıştırmıştır diye umut ediyoruz.
1: Evet.
0: O zaman diğer türküyle devam edelim. Yıldızı parlasın genç solistlerimizin diyelim sevgili dinleyiciler. Ve sevgili Merve Gündüz'le bir hanımefendiyle yine başlayalım. Onun ilk türküsünü dinleyelim güzel sesinden. Mikrofon başına alalım.

0: Evet, sevgili Merve Gündüz, ağzına yüreğine sağlık. Sivas yöresinden Mahmut Erdal'dan alınan türküyü seslendirdin. Çok da severiz bu sevda türküsünü. Sevgili Merve, sen gelişimini takip ettiğimiz isimlerden birisin. Böyle mini mini çıtı pıtı bir kız çocuğundan giderek ustalaşan bir ses sanatçısına dönüşmeni izlemek çok büyük keyif bizim için. Heyecan da verici. Çok güzeldi, ağzına sağlık. Çok da yakışmış sesine, değil mi sevgili Yeşim Dağlı, ne
1: Kesinlikle
0: dersiniz?
1: Kesinlikle öyle. Zaten çok sevdiğim bir türküydü. Senin sesine de gerçekten Elif Hanım'ın söylediği gibi çok yakışmış. Çok tatlı bir sesin var. Çok tatlı namelerin var, yerli yerinde gayet düzgün. Ben dinlerken çok keyif aldım. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Siz ne dersiniz sevgili Ahmet Tuzlu?
3: Çok güzel bir renk. Soprano. Yalnız bir iki şeylerim var. Onları düzeltebilirsen gerçekten muhteşem bir yorumcu olabilirsin. Şu an yorumun da çok güzel. İleride mesela buruna kaçıyor sesin, nazala gidiyor. Bunun için bir çalışma yapman lazım. E'lerde genelde ağzının içini açmıyorsun. E'lerde, E harflerinde çok belli oluyor. Ağzının içini açman lazım. Yani artikülasyonla konuşman lazım. Artiküle etmen lazım o sözleri karşı tarafa geçirebilesin ki. Bununla ilgili bir çalışma yaparsan ilerisi için gerçekten çok güzel olacak. Bunlar tabii ki kötü söyledin anlamında söylemiyorum asla. İyisin ama
0: çok
3: iyinin daha
0: iyi
3: iyisi vardır. Daha iyi olun diye. Çünkü biz bu halk müziği, bu bayraklarımızı gençlere teslim edeceğiz. Onlar da iyi olsunlar. Türkü türkündür. Türkü söylemek lazım.
0: Ne güzel söyledi değil mi Ahmet Tuzlu?
2: Gerek kendi çevreme, gerek arkadaşlarıma ya da hiç türküyü bilmeyen insanlara bile türkü dinlemelerini söylüyorum. Çünkü gerçekten çok kıymetli bir şey ve biz mirasımıza sahip çıkmazsak yitip gidecek ellerimizden. Ben o yüzden elimden geldiğince hem söylemeye hem de dinlemeye çalışıyorum. Ahmet hocamın da söylediklerini asla yanlış anlamadım. Çünkü daha okuyorum ve
0: daha
2: yoruma
0: yolun
2: da açığım.
0: Başındasın, evet. Değil mi? Sen zaten bunu biliyorsun, bunun bilincindesin.
2: Evet.
0: Bu yol çok daha uzun.

0: Zaten bu yolda bütün ustaların da altını çizdiği bir nokta var ki oldum bittim yoktur. Kesinlikle. Oldum bittim diyen insan yaptığı iş her ne olursa olsun kendisini de potansiyelini de bitirmiş olur, değil mi sevgili Merve? Ve biz senin gelişimini çok keyifle izledik. Bu türküde bir kere daha fark ettik ki inanılmaz bir gelişim noktasındasın ve yolun çok da açık olacak inşallah. Yüzün gibi yıldızın da parlak olacak.
1: İnşallah, çok teşekkür
0: öyle
1: ederim.
0: Öyle umut ediyoruz. Peki türkü evin içinde bulanlardan mısın? Sen nasıl buluştun?
1: Ben küçükken böyle hep babam Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş böyle dinlerdi. Ben çok anlamıyordum tabii o zamanlar bu kadar özel olduğunu ama hep böyle kulağım gidiyordu.
0: Evet.
1: Sonrasında ya çok istedim güzel sanatlar okumayı ama o nasip olmadı. Sonrasında konservatuar denedim. Şu anda son sınıf öğrencisiyim, lisans son sınıf öğrencisiyim. Yani aslında çok da uzun bir hikayem yok yani, daha tazeyim.
0: Daha
1: 3-4
0: yolunuz
1: yıllık.
0: Da çok uzun. Önünüzde çok uzun yıllar var ama daha yolun başındasınız zaten, değil mi?
1: Evet.
0: Tazecik yaşlardasınız. Sen kaç yaşındasın?
1: Ben 23 yaşındayım.
0: Daha çok gençsin. Daha nice hikayeler yazacaksın. İnşallah biz de şahidi olacağız, değil mi?
1: İnşallah.
2: Tabii ki. Söylediklerimi baştan halletmeniz lazım. O yüzden baştan söylüyorum, daha gençken, çünkü bu bir alışkanlık haline gelmesin. Mesela işte nazal konuşma, nazal söylemek, onun yerine rezonansı kullanmak çok daha doğru olur ilerisi için. Bunları baştan halletmeniz lazım ki ileride bu kemikleşmesin.
1: Evet, sonra böyle yanlışı düzeltmek daha zor oluyor çünkü.
2: Tabii bir alışkanlığı değiştirmek gerçekten çok zor oluyor. Hani hiçbir şey yokken bir şey yapabilirsiniz, çok çabuk öğrenirsiniz. Ama bir alışkanlığınız var, onu değiştirmek biraz zor olabilir. Onun için bu konular hakkında kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum.
0: Ve en doğrularıyla dinleyicilerinizin karşısına çıkın. İnşallah da öyle olur, değil mi sevgili Berkay?
3: Evet, inşallah.
0: Sen de sakinleştin. Merve ilk basamağa geçti. Senin de ilk türkünü dinleyelim istersen.
3: Tamamdır.
0: Ve mikrofon başına alalım sevgili dinleyiciler. Berkay Balık mikrofon başında ilk türküsünü seslendiriyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkü'nün yıldızlarında ne güzel yetişen bir nesille, ne güzel seslerle buluşuyoruz. Berkay Balığı dinledik. Nida Tüfekçi'nin Kırşehir yöresinden, Neşet Ertaş'tan derlediği klasikleşen türkülerimizden biri. Zor da türkülerden biridir. Ne güzel bir ses tonun var sevgili Berkay. Tabii türküyü söylerken biraz da heyecanınızı kontrol etmek isterken sanki biraz daha kendinizi de baskılıyormuşsunuz gibi geliyor. Önemli eşiklerden biri heyecanınızı nasıl kontrol ettiğiniz, değil mi? Sevgili Ahmet Tozun, ne dersiniz? Siz tabii nasıl duydunuz Berkay'ı türküde?
1: Yani heyecanlanması gayet normal. Muzaffer Sarı Sözen stüdyosunda söylüyor. Heyecan var tabii ama ben o kadar heyecanı duymadım söylerken. Çok rahat bir ses. Bence bu türküyü en az bir ton yukarıdan söyleyebilirdin. Benim gördüğüm ses kapasitesi daha fazla.
0: Evet.
1: Sadece kullanamıyor. Muhtemelen o tizleri daha duymadık. Tizleri kullanmaktan korkuyor olabilir. Ama onun da çok güzel böyle tüyoları var. Oradan halledersin. Nefesle rezonansa attım o sesi. Bariton bir ses. Bu türküyü mi'den çok rahat okurdun. Ya da fa'dan da okuyabilirdin hatta. Ama inanılmaz duygulu okudu.
0: Evet.
1: İnanılmaz bir duygusu var. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim hocam. Sağ
1: olun. Yani o duyguyu geçirdi bize.
0: Evet. Normalde duruşu da öyle. Duygulu duruyor.
2: Sağ olun.
0: Çok güzel bir duruşu var, değil mi? Sevgili Yeşim Dağlı, siz ne dersiniz?
3: İki kardeşimiz de pırıl pırıl, sesleri de pırıl pırıl. Gerçekten bugün onları tanımaktan dolayı çok mutlu oldum. Berkay için şunu söyleyebilirim sadece. Çok güzeldi ses rengin, gayet güzel. Söylerken birazcık böyle çekimser kaldığını hissediyorum. O hissi işte Elif Hanım da benzer bir şey söyledi. Daha böyle etkileyici hale getirebilmek için, daha bir özgüveni kazanabilmek için çalışman gerekebilir. Daha emin olman gerekebilir türküden. O zaman da belki oturacaktır. Ahmet hocamızın söylediği gibi belki biraz daha sesini parlak şekilde kullanabilmen için bir üst tondan daha okursan çok daha iyi olabilir. Ama tabii ki bir üst tondan okuyup da seni güvenini geriye atacak bir durum olursa da bu sefer onu toparlaması da zor olacağı için biraz ses eğitimi alman da belki bu anlamda gerekebilir. Onun dışında gayet güzeldi. Çok keyifle dinledim.
2: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Ne dersin, ikinci türküde belki atarız üstümüzdeki bu çekimserliği, değil mi?
2: İnşallah.
0: Sevgili Berkay. Evet. Seni de tanıyalım. Nerelisin sen Berkay?
2: Ben Gaziantep'liyim.
0: Sen nasıl buluştun türkülerle? Evet. Senin de var mıydı ailede?
2: Yani şöyle, evet, dedelerim birisi hafızdır, diğeri öğretmen ama kulaktan bağlama çalar, türküler söyler.
0: Ne güzel.
2: O anlamda ailemde var yani, onlardan görüyordum bağlama çalıp türkü söylerken.
0: Profesyonel olarak uğraşan yok.
2: Yok.
0: Sen ilksin o zaman.
2: Evet.
0: Evet. Yolun açık olsun.
2: Teşekkür
0: İkinci
2: ederim.
0: Türkünü de merakla bekliyoruz. Merve de orada merakla bekliyor. Kendi türküsünü bekliyor elbette sevgili dinleyiciler. Merve Gündüz'ü bir kere daha mikrofon başına alalım ve ikinci türküsünü dinleyelim.

0: Sevgili dinleyiciler, Kayseri yöresinden Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan yine klasik türkülerimizden biriydi. Sevgili Merve Gündüz'ün sesinden dinledik. İnsan onu dinlerken bu mini minnacık kız çocuğunun nasıl böyle seslere ulaştığını düşünüyor. Çok güzeldi. Tabii bunlar benim düşüncelerim. Size verebileceğimiz en küçük destekten bile çok mutlu oluyoruz. Değil mi sevgili Yeşim Dağlı?
1: Kesinlikle öyle.
0: Ne dersiniz? Siz nasıl duydunuz sevgili Merve'nin bu türküdeki performansı nasıldı?
1: Bence gayet güzeldi. Sıradan bir ses olmadığını düşünüyorum. Çok tatlı geldi kulağıma, çok güzel geldi. Keyifli dinledim yani. Çok hoştu, ağzına sağlık canım.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Türkü gibi bir yüzü ve türkü gibi bir sesi var
1: evet,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Maşallah sevgili Merve'nin, Ahmet Tozu.
3: Kesinlikle.
0: Siz ne dersiniz?
3: Öyle. Tabii sevgili Merve yine çok güzel icra etti. Çok güzel bir yorum. Tam halk müziği sanatçısı sesi. Tam halk müziği kadın sanatçısı sesi. Rezonansını çok güzel kullanıyor. O parlaklığı çok güzel kullanıyor. Bir iki tane bir şeyi var. Onu da zaten kendisiyle konuştuk bundan önceki türküyle ilgili. Ama onun dışında çok güzel yorum, çok güzel duygu ve ses rejisteri de çok geniş ve genişleyecek de.
1: Her iki arkadaşımız da acaba bağlama falan çalıyor musunuz? Bir enstrüman çalıyor musunuz? Onu merak ettim.
4: Ya ben kendime eşlik edebilecek kadar bağlama çalabiliyorum. Çalmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim.
1: Merveciğim sen?
2: Ben henüz o kadar iyi değilim. Kendime eşlik edemiyorum ama
1: türküleri okulda çıkartabilecek kadar.
2: Evet, devam ediyor derslerimiz. Alıyorum.
1: Tamam. Sazınızı hiç bırakmayın. Çünkü ses gelişiminize onların da çok büyük katkısı olacak. Yolunuz açık olsun. Yani gayet güzelsiniz ikiniz de.
4: Sağ olun.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet. Ustalarımız da çok güzel ifade ettiler. Gerçekten öyle bir Türk halk müziği ses sanatçısı.

0: parçası, edası var. Belki de o yüzden dedim. Bu mini mini kız çocuğunun mikrofonda nasıl yüceldiğini görüyoruz. Tabii bu yücelmenin en önemli unsuru türküler, değil mi sevgili Merve? Peki sana nereli olduğunu sormadık Merve.
1: Evet, ben Ankaralıyım.
0: Ben tabii geçmişten hatırlıyorum. Türküleri kimden çalışıyorsun? Kaynak kişilere yöneliyor musun? Nasıl bir çalışma düzenin var?
1: Tabii ki mutlaka elimize bir notaya aldığımızda önce bir deşifre etmeye çalışıyoruz. Deşifreyi ettikten sonra dinlememiz gereken ilk kişi kaynak kişisi olduğu için önce kaynak kişisinden geçiyoruz. Sonrasında tabii ses eğitimi hocalarımızla, ben çok güzel ustalarla çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum. Gülşen Kutlu, Reyhan Ediş, İhsan Öztürk gibi çok kıymetli ustaların tedrisatından geçtim. Hala da burada Cemil Kayacı ve Ali Haydargül hocamızla da devam ediyorum. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım, dilerim ki Berkay arkadaşım da ben de çok büyük ustalarla devamlı olarak çalışmak nasip olur bize.
2: İnşallah.
0: Evet, çok şanslıymışsın. Sevgili Berkay, senin de yolculuğunu dinleyeceğiz. Ama ikinci türkünü dinledikten sonra senin de ikinci türkünü merakla bekliyoruz. Bir kere daha mikrofon başına alıyoruz Berkay Balığı.

0: Sevgili Berkay, ah mı desek, of mu desek, bu barak havaları çok güzel. Memleketinin havası Gaziantep Kilis yöresinden Asım Kuzuluk'un derlediği türkülerden biri. Dinledin mi onun sesinden?
1: Tabii ki, ben Asım Hoca'yla birlikte çalıştım aslında bu uzun

0: havayı. Öyle bir şansa sahip oldum. Kendisini dinletme şansı da buldum. Buradan da ona selam gönderelim. Ellerinden öpüyorum hocamın.
1: Barak okuyabilmek çok özel. Tabii türkülerin içinde uzun havalar zaten her biri çok özel. Ama Barak da çok zor türlerden biri bildiğimiz kadarıyla. Gaziantep'in de böyle kebapları gibi değil mi? Türkülerin de her birinden başka tatlar geliyor. Ve bu tat da sesine işlemiş.
0: Teşekkür
1: ne güzel.
0: Ederim, sağ olun.
1: Ben yine bu türküde de onu hissettim. Çok temiz ama sanki daha çok daha büyük bir potansiyeli var da böyle işte heyecanı onu baskılıyormuş gibi. Ne dersiniz Ahmet Tuzlu?
2: Evet, bence de. Bundan önceki türküde de aynı şeyi söyledim. Çok geniş bir registre var.
1: Evet.
2: Yani bariton ama geniş bir registre var.
1: O registre'ı da açalım lütfen.
2: Yani ses aralığından bahsediyorum.
1: Evet, ses aralığı. Ses,
2: geniş bir ses aralığı var. Bu uzun havayı da yine aşağılarda mesela ses kayboluyormuş gibi oluyor. Halbuki bir ton veya bir buçuk ton yukarıdan çok rahat söylerdin. Bunu fa'dan evet. rahat söylersin, mi'den rahat söylersin. Yani senin tonların bence mi'dir, fa'dır. Hatta kendini de geliştirdikten sonra sol'den de çok rahat söylediğin türküler vardır. Şimdi de vardır o sol'den söylediğin türküler. Ama bu türküleri fa'dan da rahat söylersin sen. Ve çok daha parlar sesin, çok daha güzel bir şekilde icra edersin. Kendin de o keyfi alırsın bence.
0: Bu anlamda çalışmalarım devam ediyor. Birazcık daha tizlerimi açma noktasında.
2: Tizlerin var. Sadece sesin yönü farklıdır. Havanın yönü biraz daha nefesle söylemen lazım ve rezonansta o maske dediğimiz o evet. yüzümüzdeki o rezonans boşluklarında söylememiz lazım. Evet. Çünkü orası bizim mikrofonumuz. Sesimiz arkaya gidince olmaz ama öne gelince şöyle parlar.
0: Evet.
2: Yani naçizane tavsiyem bu yönde geliştirebilirsin kendini. Diyaframı da ihmal etmemek lazım.
0: Tamam hocam.
2: Özellikle uzun havalarda.
0: Evet, teşekkür ederim, sağ olun.
1: Çok değerli tavsiyeler
0: tabii
1: bunlar.
0: Ki, tabii
1: ama
0: ki.
1: Biz türküden zevk ettik mi? Ettik değil mi sevgili Yeşim Dağlı?
3: Tabii ki ettik. Berkay'cığım yüreğine sağlık. Ne
0: sağ
3: güzel
0: olun.
3: Söyledin. Bizi bizden aldın gittin. Özellikle çok duyguluydu. O yar yar deyişlerin.
1: Evet.
3: Böyle içimize içimize dokundu.
0: Sağ olun.
3: Yüreğini de çok güzel temsil edecek bir sessin belli ki. Kıymetli kardeşlerimizin bugünkü seçimlerine baktım. Hep kendi ses tonlarına yakışan güzel türküler seçmişler. Bunlar da çok önemli. Doğru türküleri, kendilerine yakışan türküleri seçebilmek de çok önemli. O yüzden her ikinizi de kutluyorum.
0: Sağ olun.
3: Gayet güzeldi.
1: Bugün R'den söyledin, bize geçti. Mi'ler, fa'lar, sol'ler çok daha büyük bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. Ustalar da aslında bu potansiyeli görmeseler zaten böyle bir yönlendirmeye
0: tabii.
1: gitmezler değil mi?
0: Tabii.
1: Başka kimleri dinliyorsun Berkay? Asım Kuzuluk dışında yöreden çok önemli barak ustaları var değil mi?
0: Evet, yani şöyle aslında ben günümüz yorumcularını da dinliyorum tabii ki ama daha çok kaynak kişilere yönelip dinliyorum. Bir de sadece yöreme bağlı kalmayıp tüm yöreleri dinleyip tüm yörelerden okumaya çalışıyorum. Dinlediklerimden mesela Çekiç Ali çok severim. Hacı Taşan olur, Asım Kuzuluk zaten. Bir de mesela barak konusunda bana çok geldi.

0: Beraber çalışıyorum. Böyle devam ediyor.
1: Evet.
2: Bir araya gireceğim Elif Hanım. Her halk müziği sanatçısının bir yöresi olması lazım. Bir yörede profesyonelleşmesi lazım. Diğer yörelerde tabii ki söylersiniz. Ama kendi yörenizi, doğduğunuz bir yöreyi olur, sevdiğiniz bir yöre olur, benimsediğiniz bir yöre olur. Orada profesyonelleşmesi lazım. Orayı çok iyi yapması lazım. Mesela Berkay Balık dediğimiz zaman Antep yöresi çok güzel okuyor desinler, dedirtebilesin. Evet. Diğer yörelerde tabii ki okursun.
0: Tabii
2: ve yani başarılı bir şekilde de okursun, ondan eminim.
0: Kendi yöremizi zaten bizim bilmemiz lazım, bizim kültürümüz olduğu için.
2: Evet, keza aynı şey sevgili kardeşim Merve için de geçerli.
0: Evet.
2: Tek yörede ustalaşmanız lazım. Halk müziği bunu ister.
1: Sevgili evet. Berkay, belki geleceğin barak ustalarından biri olursun. Ne dersin, tamam. Böyle hayallerin var mı?
0: Tabii ki var. Yani yöremi temsil etmek adına zaten çalışmalar yapıyorum. Umarım öyle de olur.
1: Bu ışığı görüyoruz. Ustalarımız da gördüğü için seni belki de özellikle yörene yönlendirmeye çalışıyorlar, değil mi?
0: Evet, sağ olsunlar.
1: Ve sevgili Merve, bir kere daha sana dönelim. Üçüncü türkünü de dinleyelim. Ne dersin? Dinlendin iyice, değil mi?
3: Evet.
1: Rahatladın. Yüzünden gülümseme zaten hiç eksik olmuyor. Bu ifadeyi tekrar kullanıyorum. Türkü gibi bir yüzün var. O güzel yüzünle bir kere daha mikrofon başına alalım seni.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkünün Yıldızları'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Merve Gündüz'ü dinledik bir kere daha. Yine çok sevdiğimiz türkülerden biri, yine klasik türkülerden biri, zor türkülerden biri, Şanlıurfa yöresinden Mehmet Özbey'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği Sevda Türküsü'nü seslendirdi. Her türküde biraz daha yatışırız aslında ama bu türküde biraz daha heyecanlı gibi geldin bana Merve. Sen de hissettin mi okurken?
1: Tabii ki evet, biraz böyle zorlandım. Tizlerde hiç böyle nefes alırken acaba nerede nefes alacaktım, şöyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı diye bir heyecanın kargaşası vardı aslında bu türküde. Bir de kendi yörem olmadığı için acaba layığıyla okuyabildim mi diye de böyle kafamda bir düşünceler vardı. Ben onları düşünürken bir bakmışım türküyü okumuşum, türkü bitmiş yani.
0: Çok da güzel okudun, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Biz zevk ettik, keyfe dinledik yine. Değil mi sevgili Yeşim Dağlı?
2: Kesinlikle öyle. Ses rengine çok yakışmış bu türkü. Tam senlik bir türkü ama çok nefes kullanmanı gerektiren bir türkü. Hiç boşluğu yok, sürekli seni yoracak bir türkü. Yani hepimizi yoracak bir türkü, biz de okusak aynı şekilde. Üstesinden gelmişsin ama biraz daha belki çalışman gerekebilir diye düşünüyorum. Tam oturması için biraz daha vakti var gibi sanki bunun. Onun dışında gayet güzeldi.
1: Teşekkür ederim.
0: Zorlandığın türküleri ne kadar süre çalışıyorsun sevgili Merve? Mesela bu türkü zor, ben buna iyi çalışmalıyım dediğin zaman bir türküyü aşağı yukarı ne kadar tekrar ediyorsun?
1: Özellikle uzun havalarda ya böyle bir hafta çalıştım, ben kaynak kişisinden dinledim, tamam asla olmuyor. Mesela bozlak çalışıyorum. Çok çok uzun bir zamana yaymak gerekiyor. Ya bence en az 6 ay olması gerekiyor. Benim şahsi düşüncem. Çünkü zor oturuyor.
0: Evet. Zamanla olgunlaşıyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet,
0: bir de bozlaklar
1: öyle.
0: Ya da uzun havaların geneli kulaktan dinlendiği evet. için. Peki bu sürekli içinden türküler okuyanlardan mısınız siz de? Gece gündüz rüyasında türkü okuyanlardan mısınız? Yani ya, türkü sizinle mi yaşıyor? Nasıl oluyor?
3: Evet, türkü bizimle, biz türküyle yaşıyoruz aslında.
0: Evet.
3: Tam olarak öyle oluyor.
0: İşte bu da aşkı gösteriyor. O yüzden soruyorum. Sen de uzun havalara o kadar uzun süre çalışıyor musun?
3: Uzun havadan uzun havaya tabii ki değişen bir mevzu ama özellikle mesela yöremiz olmayan bazı uzun havalarda onu içselleştirmemiz. Aslında yöremiz olan uzun havalarda da böyle. Yani onu kendinle içselleştirmen gerekiyor. Bu süreç aslında bence bunu isteyen bir süreç. Dediği gibi 6 aya kadar çalıştığımız uzun havalar olabiliyor. Yani herhangi bir hançeresine veyahut da gidişatına değil de hissine, içselleştirmesine çalışıyoruz daha çok.
0: Sözlerine de çalışıyor musunuz sevgili Merve? İçinde ilk defa duyduğun sözcükler olan türküler, bu sözcük ne anlama geliyor? Türkünün hikayesi neymiş diye merak ediyor musun?
1: Yani aslında bence o türküyü hissedip zaten o duyguyu dinleyicilere aktarabilmek için o türkünün hikayesini de bilmek gerekiyor. Anlamını bilmediğimiz kelimeleri de bilmemiz gerekiyor ki önce biz içselleştirelim, sonrasında karşıya o duyguyu aktarabilelim. O yüzden tabii ki de onlarla da ilgileniyoruz.
0: Çünkü sevgi tanımakla gelişir, değil mi?
1: Evet.
0: Tanıdığımız şeyi daha çok severiz. Bu şekilde türkülerle de tanış oluyorsunuz. Onları tanıyorsunuz. Belki hikayelerin sahiplerini düşünüyorsunuz,
1: evet.
0: Geçmişe gidiyorsunuz, geleceğe gidiyorsunuz, bugün sizin yaşadıklarınızla karşılaştırıyorsunuz ve sevginiz, muhabbetiniz artıyor, değil mi?
2: Öyle. Benim Merve'ye eklemek istediğim bir şey daha var şu an hatırladım söylediklerinden. Hani türküyü söylerken işte şurasında doğru mu yaptım, işte nefesini nerede almam gerekiyordu, düşünceler kafamdan geçiyor dedin ya.
1: Evet.
2: Mesela bu da çok önemli. Türkünün tamamen kendisini aslında bırakmak gerekiyor. Zamanında aynı şeyleri ben de yaşadığım için bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. İşte doğru mu yaptım, nefesi doğru yerde mi aldım falan derken aslında türkünün duygusundan biraz daha uzaklaşıyoruz. İşte bu nefes gerektiren türkülerde de özellikle o nefese yetişemediğimiz noktalar da çok olabiliyor. Tamamen aslında türkünün kendisine bırakmak çok önemli. Senin dediğin gibi aslında türküyü evet ben çalıştım, türkü oldu değil. Türküyü iyice yedire yedire zamana yayarak tam böyle hissiyatını da nefeslerini de çok iyi yapabildiğim bir zaman diliminde okumak da seni çok doğru bir sonuca götürür diye düşünüyorum.
0: O oturmalar

0: zamanla olacak. Şimdi ustalarının karşısında türkü okuyorlar. Muhakkak o düşüncelerden kurtulamıyorlar. Nasıl duydular, ne dedim, doğru mu dedim, yanlış mı dedim?
1: Evet.
0: Çok güzel dediniz. Bakalım değerli Ahmet Tuzlu nasıl duydu türküyü, Merve'nin türküsünü?
2: Ağzına sağlık. Öncelikle tebrik ediyorum. Bu zor türküyü üstesinden geldiğin için.
1: Sağ olun, evet.
2: Gerçekten zor bir türkü. Hep
0: Evet.
2: yukarılarda, hep nefes gerektiren bir türkü. Ve sevgili Merve de çok güzel yaptı. O gıttaklarına bayıldım.
1: Sağ olun
2: O
1: hocam, teşekkür ederim.
2: namelerine, gıttaklarına çok güzel gıttaklar, nameler duyduk. Onun için tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin ikinizin de.
1: İnşallah.
3: Sağ olun.
0: Amin. Ve bir de yörem değil demiştin ama ne güzel, bak
1: Evet.
0: nameleri de çıkarmışsın o heyecanın arasında. Bu heyecanınız da çok tatlı ama, değil mi sevgili Berkay?
3: Evet öyle. Konuşmakta zorluk çekiyorum.
0: Ama keyif almayı unutmayın
3: Evet
0: lütfen.
3: evet çok
0: Hep
3: keyifli.
0: birlikte keyif alalım. Biz türkülerinizle zevk ediyoruz. Çünkü bir kere daha bu zevki senin sesinden tadacağız. Üçüncü türkün için seni mikrofon başına alalım.

0: Sevgili Berkay, üç ayrı türkü, üç ayrı renk ve hala aynı şeyi söylüyoruz. Çok keyif alıyoruz. Senin sesinin renginden çok keyif alıyoruz. Zevk ediyoruz. Sevgili Merve Gündüz'ün de öyle. Yine bambaşka bir renk duyduk. Keyifle dinledik türküyü. Değil mi sevgili Ahmet Tuzlu? Siz evet, ne dersiniz?
1: Çok güzeldi. Yorum çok güzeldi.
2: Sağ olun hocam.
1: Dediğim gibi o rezonansını açarsan ve havayla, yani nefesle türküyü söylersen çok daha güzel söylersin. Ve en az bir ton bütün türküleri yukarıdan söylersin.
2: Çalışacağım buna.
0: O zaman kendimize güvenimizi kazanacağız iyice. Hı hı. Elbette bu da çalışmakla olacak. Bu da Neşet Ertaş'tan alınan türkülerden biriydi. Bu koşan türküler kolaymış gibi geliyor insanlara ama hayır, inişi çıkışı
3: aslında
0: olan türkülerden biriydi.
3: Aslında koşarken o gırtlak namesini yetiştirmek de zor, evet. Tabii ki. Gayet güzel yetiştirdin bu nameleri de. Biraz daha belki tatmin edebilir bizi. Yani şu anda gayet güzeldi, kulağımıza güzel geldi ama biraz daha oturması gerektiğini düşündüm. Onu da zaman içerisinde söyleye söyleye zaten kendiliğinden oturacaktır diye
2: İnşallah
3: düşünüyorum.
2: İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sevgili Berkay, kaçıncı sınıftasın sen?
2: Ben de Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Türk Halk Müziği Ses Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisiyim.
0: Son sınıf artık, hayallerde evet. Epey şekillenmiştir değil mi?
2: Evet. Ben hocam Salih Gündoğdu var. Ondan ders alıyorum 4 senedir birebir. Hayallerimi şekillendiren hoca oldu diyebilirim. Hayatımı da bu anlamda şekillendiriyor. Beni akademiye yönelmem için ikna etti diyeyim. Bitirdikten sonra yüksek lisans. Ondan sonra da umarım akademisyenlik olarak devam etmek istiyorum.
0: Ne güzel. Elbette türküleri doğru şekilde çalışan insanlara da ihtiyacımız var. Ama bu güzel sesi sahnelerde de duyarız inşallah.
2: Tabii.
0: Gelecekte Gaziantep türkülerini hatta barakları en iyi okuyan i̇nşallah. İsimlerden biri olursun inşallah.
2: Sağ ol.
0: Ve sevgili Merve, sen de gülen yüzünle sahnelere de çok yakışırsın. Umut ediyoruz ikinizin de bütün hayalleri gerçek olsun.
2: Sağ ol.
0: Yıldızınız parlak olsun yüzünüz gibi. İyi ki geldiniz. İyi ki sizden türküler dinledik.
2: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkür
2: sağ olun.
3: Ederiz.
0: Değerli ustalarımız, size de çok teşekkür ederiz.
1: Sevgili kardeşlerime başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık ve aydınlık etsin.
2: Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz.
3: Evet, ben de sizleri tanıdığım için, böylesine güzel seslerle buluştuğumuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yolunuz açık olsun. Çok güzel günler sizleri bekliyor olacak inşallah.
2: İnşallah. Sağ olun.
3: Biz de her zaman burada olacağız.
2: Eksik olmayın.
0: Program ekibimizi bir kere daha hatırlatmak isterim sevgili dinleyiciler. Stüdyomuzu teknik görevli arkadaşımız Tolga Önbaş hazırladı. Ton masterimiz sevgili Levent Kent. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Değerli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Arif Balaban ve Sadi Pir Koca, nefesli sazlarda Hüseyin Geçer ve Mikail Geçer, kabak kemanede Uğur Önür, bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazda Suat Kuş, stüdyomuzda solistlerimize eşlik ettiler. Ellerine, tellerine sağlık. Sevgili Merve Gündüz ve Berkay Balığı ağırladık. Onların sesinden türküler dinledik. Ankara Radyosu'nun değerli sanatçıları Yeşim Dağlı ve Ahmet Tuzlu, tecrübeleriyle onlara yol gösterdi bu hafta. Haftaya yine yepyeni soluklarla buluşacağız elbette. Bugün vedamıza da yine usta sanatçılarımız ve genç solistlerimizin birlikte seslendireceği bir türküyü katıyoruz. Kerkük türküsü Abdülvahit Küzecioğlu'dan alınan türküyü seslendirecekler. Haftaya aynı saatte buluşacağız. Pazar akşamı saatler 20'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle türkülerle kalın. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ses sanatçısı arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Şefimiz bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Mikail Geçer, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Halil Melihşen ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bugün bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Yine güzel bir Türkiye akşamında daha huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz.
0: Evet, bugün de dolu dolu bir programla sizlerleyiz. Çok güzel türküler hazırladık sizler için. Bugün sen hangi yörelere gidiyorsun Senemciğim?
1: Valla kıymetli abicim çok değerli üstadlar var. Mahsuni üstad var. Muhlis Akarsu üstad var. Ben yine böyle Sivas dolaylarını mutlaka gideceğim.
0: Evet, Sivas olmadan olmuyor değil mi?
1: Olmadan olmuyor.
0: Evet, ben de bugün memlekete gitmeye karar verdim.
1: Şaşırmadım.
0: Son anda karar verdim.
1: Şaşırmadım abi.
0: O zaman ben bir iki türküyle bugün Hicaz türkülerle başlayacağım.
1: Aa, çok güzel.
0: Biraz dedim havayı değiştirelim.
1: Evet.
0: İlk önce ikisi de Neşet Ertaş Usta'dan alınan.
1: Ne güzel.
0: Ustamız da rahmetle, minnetle anıyoruz. Kavuşmak güman oldu. Ve ardından da sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı diyelim.
1: Eyvallah abi, dinliyoruz. Eyvallah.

0: Bravo. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık abicim.
1: Eyvallah.
0: Da ellerine, emeklerine
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Bu arada saz arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler ediyoruz. İyi ki varsınız.
0: Evet, evet, iyi ki varsınız.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli abicim,
1: ben
0: sen
1: böyle
0: bize...
1: hareketli başladım sana.
0: Vallahi
1: sen de böyle devam et diyeceğim ama.
0: Biraz öyle istiyorsun ama ben biraz
1: ağır mı geldi? Evet. Bugün evet, hazırlandım.
0: Evet, evet. Biraz duygu yüklü türküler var diyeyim.
1: Evet.
0: İlk olarak İsmail Özden'den bir eser var. Bir acı rüzgar esince sallanmadık dal mı kalır?
1: İsmail abimizin ellerinden öpüyoruz.
0: Ellerinden öperiz.
1: Buradan dinliyorsa
0: saygılar,
1: selametle,
0: selamlar,
1: saygıyla
0: sunuyoruz. Sonrasında sözleri Ali Haki Edna'ya ait bir deyiş var. Ahu Figan Dilber adlı deyişi de
1: oy, oy, oy.
0: İcra etmeye çalışacağım kıymetli abicim.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senemciğim, teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Çok, ben teşekkür
1: çok
2: ederim.
1: Çok güzel iki eser hazırlamışsın. Yani şöyle söyleyeyim, İsmail abinin gerçekten çok çok, İsmail Özden'in çok çok güzel bir ruhu var. Gerçekten
2: kesinlikle.
1: Tam da Anadolu'yu yansıtan bir tavrı var değil mi?
2: Evet, evet. Sözlerden anlaşılıyor.
1: Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm. O da çok sevgili güzel İsmail bir abimizin, evet, türküsü. Evet. Buradan selamlar, saygılarımızı
2: selamlar,
1: tekrar
2: iletelim. Selamlar, saygılar. Üstadın yüreğine zeval gelmesin diyelim. Ne güzel sözler yazmış, ne güzel eserler yazmış bize. Üstadların da ellerine, emeklerine sağlık Hasan abicim, Kel abicim.
1: Evet, sevgili Hasan Özçırpan. Ne güzel bir açış yaptı bize.
2: Evet, eline emeğine sağlık kıymetli abicim.
1: Derinlere daldırdın sevgili dostum. İyi ki
2: İyi
1: varsın.
2: İyi ki varsın abicim.
1: Eyvallah. Ben memleketten çok da kopmayayım.
2: Evet, tamam.
1: Kırıkkale'ye gideyim orada. Az önce Kırşehir dedim, bir Kırıkkale, öyle yavaş yavaş Ankara'ya geliyoruz.
2: Kaç saat sürüyor abi araçla?
1: Kırıkkale
2: buradan, Kırşehir arası.
1: Kırıkkale Kırşehir arası, evet, evet. Bir saat.
2: Bir saat.
1: Tabii, o kadar bile yok.
2: Ne güzel.
1: O kadar bile yok artık.
2: Yani.
1: Evet, ben şimdi Keskinli Bahri İlhan ustamızdan alınan bir Kırıkkale türküsü söyleyeyim. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir.
2: Oo,
1: biliyorsun Sunay'ı da deli gönül Sunay'ı, o da yine Bahri İlhan ustamıza ait bir türkü.
2: Çok
1: onu
2: güzel.
1: Da söylemiş olalım. Eyvallah,
2: eyvallah abicim.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık kıymetli abicim, ne güzeldi.
1: Eyvallah, teşekkürler ediyorum. Eksik olmayasın. Çok küçük ama yine çok naif, çok
0: duygulu
1: güzel
0: bir
1: türkü, duygulu bir türkü değil mi?
0: Evet, hakikaten götürdü bizi.
1: Ya bizim yöreler böyle işte.
0: Vallahi öyle. Kıymetli abicim, hiç durmadan yine Sivas'a gidelim bence.
1: Devam.
0: Aynen. Sivas Divriği yöresinden Nuri Üstünses'ten alınan bir eser var sırada. Beni görüp yüzün öte dönderme.
1: Ah, en sevdiğim yine Sivas türkülerinden bir tanesi
0: gördüm,
1: gerçekten.
0: Sendedir sende. Evet, ben de çok severim.
1: Çok severim yani.
0: Çok etkili, çok duygulu bir eser. Ardından Muhlis Akarsu Üstad'dan Duydum Dost Yar Elenmiş Yine Gönlüm Hoş Değil adlı türkümüz var. İkisini de
1: keyifle dinleyelim.
0: İcra etmeye çalışacağım kıymetli abicim.
1: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Senemciğim, ağzına gönlüne ruhuna sağlık. Sevgili saz arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim.
1: Evet, ara vermeden ben bugün biraz hareketli türküler hazırladım.
2: Evet, çok güzel eserler abi.
1: Yine yöreden ayrılmadan Orta Anadolu'dan bir Zekeriya Bozdağ ustamızdan alınan Nar Ağacı türküsüyle başlayıp daha sonra yine memlekete geri dönüş yapacağım. Kusura bakma, Ankara'ya gelemeyeceğim. Yine Orta Anadolu'dan Kırşehirli Neşet Ertaş ustamızdan alınan bir Kırşehir türküsü, Al Yanak Allanıyor.
2: Dinliyoruz abicim.

0: yıkılıyor ortalık.
1: Ama abi yani enstrümanın o kadar, kaç tekne bu, 52?
0: Bu 52 tekne.
1: Aman yarabbim.
0: Hani en büyük bağlama ailesinin en büyük sazı divan diye bilinir. Aslında meydan sazı mı?
1: Evet.
0: Meydan sazı işte 50 tekneden sonra artık meydan sazına geçiyor.
1: Kaç var abi? Yani 50'den sonra, 52. 52'den sonra var mı?
0: Var. Yani şansını deneyenler var. Ama tabii sonunda en son bel fıtığıyla, boyun fıtığıyla, bel fıtığı değil de boyun fıtığıyla mecburen yüzleşiyorsun.
1: E tabii abi, bir de fizik lazım yani, 1.90
0: en az boyun yüzleşmesi oluyorsun yani.
1: E tabii mutlaka, mutlaka ya, boy lazım, kuvvet lazım hakikaten, evet. Zor enstrüman. Hani akordunun durması dahi mucize gibi bir şey.
0: Vallahi.
1: Bir de eser çok hareketli, çok keyifliydi. Biz burada bayağı güle oynaya icra ettik.
0: Yani o canlı yayında böyle güzel şeyler oluyor.
1: Hiç sorun
0: olmazsa değil. Olmaz. Aslında tadı burada.
1: Tadı,
0: gerçekten.
1: Tadı tuzu abi.
0: Gerçekten. Aynen öyle. Çünkü insan neyle karşılaşacağını bilmiyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Doğru olan da canlı performans değil mi?
1: Benim için de öyle. Yani. Ben de çok severim. En... ne derler, samimi olanı.
0: Ben şu arada şu akordu yapsam mı, artık türküm bitti.
1: Zaten kapanışı yapacağız abicim, son bir türkümüz var.
0: Eyvallah.
1: Malatya yöresine götüreceğim sizi, güzel bir eser var, Kemal Çığırık'tan alınan bir eser. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş, bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş.
0: Neden
1: derdin vermemiş? Ne ki abi? Aşk ya. Aşk muhtemelen. Aynen. O biraz zor. Onun dermanını bulmak çok zor. Dilersen kapanışımızı yapalım kıymetli abicim.
0: Evet. Veda
1: efendim,
0: edelim.
1: Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve...
0: ben İsmail Altunsaray. Sağlıkla, huzurla kalın diyoruz. Türkülerle kalın diyoruz en doğrusu.
1: Kıymetli orkestramızı tekrar takdim edeyim. Bağlamada şefimiz Hasan Asırpan, nefesli sazda Mikail Geçer, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bugün bizlerleydi. Eşlikleri için teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye ve akşamında daha görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
0: Sağlıkla kalın, müzikle kalın.
1: Evet.

Hasretin bu yakası. Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan, Mübadele'yi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Deniz Nuh'un. Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Türkülerle harmanlanmış Anadolu toprağında bağımsızlık aşkıyla yazılan büyük bir zaferin yıl dönümündeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Değerli dinleyiciler, ikinci kuşak

Uşak Mübadil, Bakiye Bayrak Uyanık'ın aile öyküsüne devam etmeden önce geçen haftalarda anlattığımız kısmı özetleyelim. Bakiye Hanım'ın ailesi Kavala'ya bağlı Müştiyan köyünde yaşar. Bir tarafı dağ, bir tarafı ova olan köyün içinden bir de dere geçer. Müştiyan'daki evler tek kat ve bahçelidir. Evin altındaki kilerde kışlıklarını, yağlarını, unlarını, erzakını sakladıkları dolaplar, büyük fıçılar vardır. Odalar hanaya çıkar. Ailesinin küçük baş hayvanı yoktur ama sütlerini sattıkları çok sayıda inekleri vardır. Aile Müştiyan'da geçimini tütün tarımıyla sağlar. Köyde Türkler ve Yunanlar beraber yaşar. İletişimleri iyidir ama şiddet yanlısı Yunanlar da vardır. Bir gün Yunanlar köyün erkeklerini kesmek için dereye götürür. Sıra Bakiye Hanım'ın dedesine geldiğinde dur emri gelir. Olaydan çok etkilenen dede, mübadeleyle Türkiye'ye gelip rahatlığa kavuşmasına rağmen o psikolojiyi üstünden atamaz ve vefat eder. Bakiye Hanım'ın dedesiyle anneannesi Müştiyan'da komşudur. Ayrıca anneannesiyle babaannesi de komşudur. Kavala'da da aynı mahallede otururlar. Mübadelenin olacağını öğrenen ailesi, Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkmadan önce ev eşyalarını öküz arabasına doldurup Kavala Limanı'na doğru yola çıkar. Limana gelene kadar yolda herhangi bir sorunla karşılaşmazlar. Limanda bir gece yattıktan sonra ana vatana gitmek üzere gemiye binerler. Türkiye'ye dedesi, babaannesi, amcası Demir, halaları Zeliha ve Fatma ile babası Halil gelir. Değerli dinleyiciler, Bakiye Hanım'ın aile öyküsünü anlatmaya devam etmeden önce sanatçımız Elvan Erbaşı'dan "Şu sıladan gece geçtim görmedim" dizesiyle başlayan türküyü dinleyelim.

olanlar varmış. Büyük annem merhametli olunca aç insanların karşısında tek başına yiyemezsin ki, yiyeceğimizi onlarla paylaştık. Bu sefer biz de aç kaldık diyordu. Yollarda çok aç kalmışlar. Gemideki yolculuklarına ise şöyle değindi. Aynı yerde hayvanlarla beraber yatmışlar. Babaannem geldik ama burada üstümüzü başımızı hayvanların kokusundan zor arıttık diyordu. Gemi yolculukları 2 gün sürmüş. Üzerlerine hayvanların kokusu sinmiş. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Havva Karakaş'tan bir Rumeli Ağıt'ı dinleyeceğiz. İstanbul'dan çıkar vapur dumanı.

Bakiye Hanım, Müştiyan'dan Kavala'ya giden mübadillerin yoldaki yemek ihtiyaçları konusuyla ilgili şunları anlattı. Bütün köy birlikteymiş. Aceleyle çıktıklarından tedariksiz olmuş.

Bakiye Hanım'a gemide hastalanan olup olmadığını da sorduk. Hastalanan çok olmuş. Gemide bir Rum doktor varmış. Hastaları ağlayarak tedavi edermiş. Çok duygusal bir adammış. Hem memleketinizden oluyorsunuz hem de hastasınız dermiş. Hatta birine sarılıp öpmüş. Hakkını helal et. Sana iyi bakamadım. Hastalığına uygun ilacım yoktu demiş. Babaannemin çocuklarından ölen olmamış ama dedem hasta olmuş. Gelince hemen ölmüş. 44-45 yaşındaymış. Babaannem tekrar evlenmemiş. Evliliği ne yapsın 4 çocukla? Bakiye Uyanık ailesinin gemiden inmesinden sonraki süreci şu sözlerle anlattı. Yeşildere'de askeri kışlalar varmış, oraya yerleşmişler. Bir hafta orada kalmışlar. O zaman da çok sıkıntı yaşamışlar. Yetkililer, kılavuz gönderin, nereyi isterseniz sizi oraya yerleştirelim demişler. Çeşme'ye gitmiş, beğenmemiş. Burada tütüncülük olmaz demişler. Tütüncülük yapacaklar ya, Şirince'yi o sebeple beğenmişler. Değerli dinleyiciler, söze burada ara verip sanatçımız Mustafa Özcan'dan Akyurt Tire Arası isimli türküyü dinleyelim.

tasfiye talepnamesindeki bilgilere dayanarak ailenize hangi haklar verilmiş sorumuzu Bakiye Hanım şöyle yanıtladı. Hamile olanlara anne karnındaki bebeğe bile iskan verilmiş. İskan adaletli yapılmış. Aileme 30 dönüm yer verilmiş. Şirince'ye girişte içinde zeytinliği, bağ, yemiş ağaçları olan tütün ekilebilecek tarla vermişler. Geçimlerini sağlama sürecinde aile içindeki dayanışmayı ise amcasıyla babası üzerinden örneklendirdi. Vallahi çalışkan olunca her şey oluyor. Bayağı bir sağlık sorunu olan amcam vardı. Hiç evlenmeden öldü. Geceleri ekin beklemeye gidermiş. Çok domuz varmış. Yaşı küçük olsa da geceleri babam da ekin beklemeye gidermiş. Domuzlar geldi mi ür ür der kovalarmış. Karanlıktan ve yalnızlıktan korkarmış. Değerli dinleyiciler, şimdi Ekinler Biter Oldu isimli türküyü dinlemek üzere mikrofonu sanatçımız Mustafa Yarıcı'ya bırakalım.

Bakiye uyanığa dedesinin vefatı nedeniyle 4 çocuğuyla kalan babaannesinin nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu da sorduk. Çok çalışkan, karakteri de güçlü. Çocuklarını tek başına yetiştirebilecek kapasitede. Bilgiliymiş de, güzel öğütler verirdi. Marie, öyle her duyduğunuza inanmayın, işinize bakın. Onlar cahil insan lafları, siz dinlemeyin onları derdi. Dedikoduyu da sevmezdi. Dedikten sonra benzer kadere sahip anneannesini şu sözlerle anlattı. Anneannem de öyleydi, o da baskın karakterdi. Dedem ölünce genç yaşta dul kalmış. Anneannem de vefat edince dayımla annem kendilerine bakmış. Ben 1 yaşındayken de annem 22 yaşında ölmüş. Annemde albümini varmış. Doktorlar 3 hafta sıkı bir periz yapılacak, hastaya asla hayvansal gıda verilmeyecek, 3 haftadan sonra istediğini yesin demiş. Babam hastalığı geçsin diye hayvansal gıdaları anneme yedirmiyor. Anneannem yasaklı gıdaları anneme gizli gizli yediriyor. Derken annem vefat ediyor. Severken ölümüne sebep oluyor. Annem vefat edince ben tek çocuk kalmışım. Beni babaannem büyüttü. Babaannem 67 yaşındaymış. Ağlamayayım diye beni emzirirken sütü gelmiş. Beni 2 sene emzirmiş. Merhametli bir insandı. Bana bir kere olsun öf demedi. Şimdi ben de aynı sabrı ve sevgiyi torunum Ateş'e gösteriyorum. Değerli dinleyiciler, ailesini yaşamın merkezine koyan güzel yürekli Rumeli kadınlarından söz ettikten sonra Arabımın Tekerleği Mor Boya isimli memleket türküsünü sanatçımız Emine Akmeşe'den dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, ikinci kuşak Kavala mübadili Bakiye Bayrak Uyanık'ın ailesinin köyden çıkışını, limana kadar yolda yaşadıklarını, gemi yolculuklarını ve iskan edildikleri Şirince'deki ilk günlerini anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya hasretin bu yakasında Bakiye Hanım'ın mübadili aile öyküsüne kaldığımız yerden devam etmek üzere sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep Sıla'ya düşsün.

0: Azerbaycan Rüzgarı.
1: Akşamınız xeyir olsun, kıymetli dinleyiciler. TRT Türk Radyo dalgalarında Azerbaycan Rüzgarı programı başladı. Sizlerle biziz, yapımcımız Hafizə Batmaz, teknik yönetmen Zahide Ağırel ve programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Seyde Ömer.

Bugün Türk milletinin tarihine altın harflerle yazılan en büyük zaferlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos, bağımsızlık uğruna verilen büyük mücadelenin, sarsılmaz inancın, eşsiz cesaretin ve millet olma ruhunun zaferidir. Bu anlamlı günde Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyoruz. Programımıza sözleri İstiklal şairi Ahmet Cavad'a, bestesi Azerbaycan'ın büyük bestekarı Üzeyir Hacıbeyli'ye ait olan Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin simgesi haline gelen Çırpınırdı Qara Dəniz adlı eseriyle başlayırıq. Eseri tarda usta sanatçı Arif Azertürk ve piyanoda Azerbaycanlı usta piyanist Terane Aliyeva seslendirecektir.

0: Türkiye Cumhuriyetimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor. Bu büyük zaferin birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik duygularını daima yaşatmasını temenni ediyoruz. Yayınımız sözleri İlgar Fehmiye, bestesi Azerbaycan'ın vatansever ses sanatçısı Şemistan Elizamanlı'ya mahsus olan Mustafa Kemal Paşa adlı eseriyle devam edir. İyi dinlemeler.
1: Bütün Türk ellerine yayılıp şan şöhretin, senle asırlar boyu övünecek milletin. Atatürk adı oldu kazandığın servetin, daim Türkiye ile adın çekilir koşa. Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa,

Gül renginde bir yaprağın ortasında bir hilal. Ey al bayrak, senin rengin, söyle, ne için böyle al? Hakim olup bir toprağa ona etmek böyle naz. Senden başka bir güzele, söyle, ne için yaraşmaz? Bu benzeyiş neden gözüm şehitlerin kanına? Uğrunda can verenler ne için kıyar canına? Yol üstünde dertli nene görür seni ağlamaz. Sen öyle bir şehirsen ki sevmeyenler anlamaz. Ey sevgili bayrağımın o dalgalı duruşu, sandım salam resmi sana bulutların yürüşü. Sen ey hilal, al koynuna, aldın göğden yıldızı, meftun ettin sen kendine en sevdalı bir kızı.

0: Türkülerin genç yıldızları. Hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.
1: Kahramanlık Türk'ün soyundan gelmiş. Şanlı zafer bayramıdır bugünler. Başkumandanımız önde yürüdü. Şanlı zafer bayramıdır bugünler. Açılsın gedikler, yolda durmayın, hele durmayın. Kükresin aslanlar, bak kahramanlar. Şanlı zafer bayramıdır bugünler, canım bugünler. Üç kıtada vardır Türk'ün eseri, Atatürk önünde yürü ileri. Hedefim Akdeniz dedi ileri, şanlı zafer bayramıdır bugünler, hele bugünler. Türk'ün ayağında kalan ezilir, açın tarihleri bir bir yazılır. Türk'e çatan olsa hemen bozulur, şanlı zafer bayramıdır bugünler, canım bugünler. Şeref der ki Anadolu yurdumuz, şanlı yurdumuz, al bayrak altında yoktu derdimiz. Kahraman milletim, şanlı ordum, zaferler kazanmış. Zafer bayramıdır bugünler, hele bugünler. Çobanoğlu, açılmamış sır bizim, hele sır bizim. Gücümüz vadadır, elde zor bizim. Bayrak bizim, sancak bizim, yer bizim. Şanlı zafer bayramıdır bugünler. Müjde olsun, şanlı zafer bugünler. Bayram bugünler.

Kahramanlık Türk'ün soyundan gelmiş, soyundan gelmiş. Şan zafer bayramıdır bugünler.

sözleriyle Anadolu'nun hafızasını yaşatan, tarihimizi, sevincimizi ve vatan sevgimizi nesilden nesile taşıyan kıymetli halk ozanlarımızdı. 30 Ağustos zaferini öylesine içten, öylesine güçlü anlatmışlar ki, programımızın ilk sözünü gençlerimizin hem çok sevdiği hem de örnek aldığı iki büyük ustaya bırakmak istedik. Her iki sanatçımızı da saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Tam 104 yıl önce bugün, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kazanılan büyük zaferle Anadolu'nun bağımsızlık iradesi bütün dünyaya duyuruldu. Bu zafer, yurdun dört bir yanında aynı inanç etrafında buluşan, yokluklara rağmen ümidini kaybetmeyen bir milletin ortak eseriydi. Bugün özgürce yaşadığımız bu topraklarda o büyük mücadelenin hatırasını saygı ve minnetle taşıyoruz. İşte programımızda da vatan sevgisini, memleket hasretini ve bağımsızlık duygusunu anlatan türkülerimizi geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sesinden ve sazından dinleyeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna mücadele eden bütün kahramanlarımızı, gazilerimizi, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Şimdi sözü genç yıldızlarımıza ve türkülerimize bırakıyoruz.

Türkülerimizde vatan yalnızca üzerinde yaşadığımız toprağın adı olarak geçmez. Vatan bir dağın eteğindeki köy, bir evin önünde bekleyen ana, uzaktan tüten bir ocak ve insanın çocukluğundan beri içinde taşıdığı memleket hasretidir. Bu sebeple vatan türküleri hepimizin hafızasında ayrı bir yer tutar. Duyduğumuzda bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve bu topraklara neden gönülden bağlı olduğumuzu hatırlatır. Bu gece bu türkülerin genç seslerden yükselmesi bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü bir milletin hafızası onu sahiplenen ve geleceğe taşıyan gençleriyle mümkündür.

Kıymetli dostlar, bu zafer yıllarca süren, yokluğa rağmen ümidini kaybetmeyen, bağımsızlığından vazgeçmeyen bir milletin inancının sonucuydu. Anadolu'nun dört bir yanından yola çıkan insanlar aynı amaç etrafında buluştu. Her biri vatanın geleceği için kanıyla, canıyla mücadele etti. Bugün özgürce yaşadığımız bu topraklar, işte o fedakarlıkların bizlere emanetidir. Bu emaneti korumanın yolu, vatanımıza, cumhuriyetimize ve bizi birbirimize bağlayan tüm değerlere sahip çıkmaktır.

Sevgili dostlar, 30 Ağustos zaferinin ardından Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği hedef açıktı. Bağımsızlığını kazanmış, kendi geleceğine kendisi karar veren çağdaş ve güçlü bir Türkiye. Bu hedefin en büyük güvencesi ise gençlerdi. Bugün gençlerimizin eğitimde, bilimde, kültürde, sanatta ve sporda elde ettiği her başarı o büyük mücadeleyle başlayan adımlardı. Türkülerin Genç Yıldızları programımızda seslerini duyurduğumuz genç sanatçılarımız da halk müziğimizi öğreniyor, yaşatıyor ve kendilerinden sonraki nesillere ulaştırmak için emek veriyorlar. Onların her biri geçmişle gelecek arasında kurulan bu gönül bağının genç temsilcileri.

Kıymetli dostlar, programımızın sonuna yaklaşırken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan bütün kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlardan bize kalan miras, bağımsız bir vatanda özgürce yaşayabilmektir. Bizlere düşense bu emanetin kıymetini bilmek, çalışmak, üretmek ve birbirimize güvenerek ülkemizi daha güzel yarınlara taşımaktır.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Türkülerin Genç Yıldızları programımızda 30 Ağustos Zafer Bayramımızın anlamını genç sanatçılarımızın seslendirdiği türkülerle paylaştık. Haftaya pazar yine saat 23'te görüşmek dileğiyle hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Hoşça kalın efendim, iyi geceler.
1: Türkülerin Genç Yıldızları. Hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Yörük kültürünün zengin mirasını ve kuşaktan kuşağa aktarılan türkülerini konu aldığımız programımızla yeniden sizlerleyiz. Değerli dinleyenler, bugün 30 Ağustos 2026. 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünü ve Zafer Bayramımızı büyük bir gururla kutluyoruz. Bu özel programımızda vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anacağız. Bununla birlikte birbirinden değerli kahramanlık türkülerine yer vereceğiz. İlk olarak Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıyan İzmir'in Bergama ilçesine gidiyoruz. Hasan Çakıfe'den alınan bu Kuvayi Milliye türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz. Ferizler başından hoplayamadım.

Bu güzel türkünün ardından Uşak yöresine uzanıyoruz. Yunan ordusunun geri çekilmeye başladığı, başkomutan Trikopis'in esir alınmasıyla sonuçlanan büyük taarruz günlerinde yakılan bir türküye kulak veriyoruz. Yunan işgalini bizzat yaşayan Banaz'ın Çamsu köyünden Mehmet Pınar'dan derlediğim bu türküyü Fatma Meşe Öz'den dinliyoruz. Kütahya'yı kara duman bürüdü.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yörük Havaları tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Kuvayi Milliye'nin kahraman isimlerinden Yörük Ali Efe'nin türküsüne kulak veriyoruz. Aydın ve çevresinde Yunan ordularına karşı verilen mücadelede önemli bir rol üstlenen Yörük Ali Efe'yi de bu vesileyle rahmet ve minnetle anıyoruz. Aydın'da yöre ekibinden derlenen bu türküyü TRT İstanbul Radyosu Erkekler Topluluğundan dinliyoruz. Şu dalmadan geçtin mi? Soğuk sular içtin mi? Efelerin içinde Yörük Ali'yi seçtin mi?

Aydın'dan ayrılmıyoruz kıymetli dinleyenler. Yunan ordularının İzmir'den Aydın'a doğru ilerlediği süreçte kahramanlık gösteren Sökeli Cafer Efe'nin türküsüne yer veriyoruz. Murtaza Erdihan'dan derlenen bu türküyü Sabahattin Gülümser söylüyor. Aydın içinde kapalı çarşı. Yürü hey Cafer, sen de yürü düşmana karşı. Düşman askeri kaçıyor İzmir'e karşı. Yürü hey Cafer, sen de yürü düşmana karşı.

Bir başka Kuvayi Milliye Kahramanı Saçlı Efe'nin türküsüne yer verelim. Manisa'nın Kırkağaç ilçesi dolaylarında düşmana karşı amansız mücadele veren Saçlı Efe'yi de rahmet ve minnetle anıyoruz. Selçuk Satı'dan İsmet Egelen'in derlediği bu türküyü sanatçımız Nuri Esentürk'ten dinliyoruz. Uzun olur şu bakırın ovası.

programımız Kuvay Milli Mücadelesi'nin izlerini taşıyan ezgilerden biri olan Yağmur Yağdı Zeybeği ile son buluyor. Aydın yöresinin önde gelen zurnacılarından Tibet var. Bu güzel zeybeği bizler için çalıyor. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Türküler eşliğinde güzel yurdumuzu şehir şehir gezeceğimiz gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Neriman Tüfekçi'nin Tarık Çıkıntaş'tan derlediği Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Semra Algül sizlerle. Çay içinde dövme taş, gönlüm huni, gözüm yaş.

Kazım Alkar'ın Nuri Alkar'dan derlediği Aydın türküsünü Mustafa Özcan söylüyor. Devrent Deresi'ni duman bürüdü, dumanın içinde dudum yürüdü.

Halit Arapoğlu'na ait Gaziantep türküsüyle Hasan Özel sizlerle. Çıksam yüce dağların başına, gidem oturam. Yok mudur benim gibi sevdiğini yitiren?

Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsüyle Gülten Çadırcı sizlerle. Ayrılık hasreti kar etti cana, seher yeli sevdiğimden ne haber?

Cevat Uyanık'ın Şevket Yanıkoğlu'ndan derlediği Antalya türküsünü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Çekemedim akça kızın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün döşünü.

Alper Sarı Sözel'in Kadir Acar'dan derlediği Isparta türküsüyle Nursaç Doğan Işık sizlerle. Evlerinin önü Mersin, sular akmaz tersin tersin.

Her gün doğdunu Zeki Salman'dan derlediği Malatya türküsünü Sema Kayadoğan'dan dinliyoruz. Kapının önünde önlük dikiği, yürüdükçe ince beli büküğü.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan size ulaştığımız Türkiye programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türküler

0: Huzurlarınızda olacağız. Bugün saz sanatçısı arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Şefimiz bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Mikael Geçer, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Halil Melihşen ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bugün bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Yine güzel bir Türkiye akşamında da huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz.
1: Evet, bugün de dolu dolu bir programla sizlerleyiz. Çok güzel türküler hazırladık sizler için. Bugün sen hangi yörelere gidiyorsun Senemciğim?
0: Vallahi kıymetli abicim, çok değerli üstadlar var. Mahsuni üstad var, Muhlis Akarsu üstad var. Ben yine böyle Sivas dolaylarını mutlaka gideceğim.
1: Evet, Sivas olmadan olmuyor değil mi?
0: Olmadan olmuyor.
1: Evet, ben de bugün memlekete gitmeye karar verdim.
0: Şaşırmadım.
1: Son anda karar verdim.
0: Şaşırmadım.
1: O zaman ben bir iki türküyle, bugün Hicaz türkülerle başlayacağım.
0: Aa, çok güzel.
1: Biraz dedim havayı değiştirelim.
0: Evet.
1: İlk önce ikisi de Neşet Ertaş Usta'dan alınan, ustamız da rahmetle, minnetle anıyoruz. Kavuşmak güman oldu ve ardından da sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı diyelim.
0: Eyvallah, dinliyoruz. Eyvallah.

0: ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık abicim.
1: Eyvallah.
0: Da ellerine, emeklerine
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Bu arada saz arkadaşlarımıza çok çok evet. teşekkürler ediyoruz. İyi ki varsınız.
0: Evet evet, iyi ki varsınız.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli abicim,
1: ben
0: sen
1: böyle
0: bize...
1: hareketli başladım Senem.
0: Vallahi.
1: Sen de böyle devam et diyeceğim ama.
0: Biraz öyle istiyorsun ama ben biraz...
1: Ağır mı gel? Evet. Bugün evet, hazırlandım.
0: Evet, evet. Biraz duygu yüklü türküler var diyeyim.
1: Evet.
0: İlk olarak İsmail Özden'den bir eser var. Bir acı rüzgar esince sallanmadık, dal mı kalır?
1: İsmail abimizin ellerinden öpüyoruz.
0: Ellerinden öperiz.
1: Buradan dinliyorsa...
0: Saygılar,
1: selametle,
0: selamlar,
1: saygıyla
0: sunuyoruz. Sonrasında sözleri Ali Haki Edna'ya ait bir deyiş var. Ahu Figan Dilber adlı deyişi de
1: oy, oy, oy.
0: İcra etmeye çalışacağım kıymetli abi.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senemciğim, teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel iki eser hazırlamışsın. Yani şöyle söyleyeyim, İsmail abinin gerçekten çok çok, İsmail Özden'e çok çok güzel bir ruhu var. Gerçekten
2: evet,
1: tam da Anadolu'yu yansıtan bir tavrı var değil mi?
2: Evet, evet. Sözlerden anlaşılıyor.
1: Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm. O da
2: çok güzel
1: sevgili
2: bir
1: İsmail
2: isim.
1: Abimizin
2: evet,
1: türküsü. Evet. Buradan selamlar, saygılarımızı
2: selamlar,
1: tekrar iletelim.
2: Selamlar, saygılar.
1: Gidelim.
2: Üstadın yüreğine zeval gelmesin diyelim. Ne güzel sözler İnşallah. Yazmış, ne güzel eserler Eyvallah. Yazmış bize. Üstadların da ellerine, emeklerine sağlık Hasan abicim, Kel abicim.
1: Evet, sevgili Hasan
2: Özçırpan.
1: Ne güzel bir açış yaptı bize.
2: Evet, eline emeğine sağlık kıymetli abicim.
1: Derinlere daldırdın sevgili dostum. İyi ki varsın.
2: İyi ki varsın abicim.
1: Eyvallah. Ben memleketten çok da kopmayayım.
2: Evet abi.
1: Kırıkkale'ye gideyim orada. Az önce Kırşehir dedim, bir Kırıkkale, öyle yavaş yavaş Ankara'ya geliyoruz.
2: Kaç saat sürüyor abi? Araştın.
1: Kırıkkale
2: buradan, Kırşehir arası.
1: Kırıkkale Kırşehir arası. Evet, evet. Bir saat.
2: Bir saat.
1: Tabii, o kadar bile yok.
2: Ne güzel.
1: O kadar bile yok artık.
2: Yani.
1: Evet, ben şimdi Keskinli Bahri İlhan ustamızdan alınan bir Kırıkkale türküsü söyleyeyim. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir.
2: Oo,
1: biliyorsun Sunay'ı da Deli Gönül Sunay'ı, o da yine Bahri İlhan ustamıza ait bir türkü.
2: Çok
1: onu
2: güzel.
1: Onu da söylemiş olalım. Eyvallah,
2: eyvallah abicim.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık kıymetli abicim, ne güzeldi.
1: Eyvallah, teşekkürler ediyorum. Eksik olmayasın. Çok küçük ama yine çok naif, çok güzel bir türkü,
0: eser.
1: Duygulu bir türkü değil mi?
0: Evet, hakikaten götürdü bizi.
1: Ya bizim yöreler böyle işte.
0: Vallahi öyle. Eyvallah. Kıymetli abicim, hiç durmadan yine Sivas'a gidelim bence.
1: Devam.
0: Aynen. Sivas Divri yöresinden Nuri Üstünses'ten alınan bir eser var sırada. Beni görüp yüzün öte dönderme.
1: Ah, en sevdiğim yine Sivas türkülerinden bir tanesi
0: gördüm,
1: gerçekten.
0: Sendedir sende. Evet, ben de çok severim.
1: Çok severim yani.
0: Çok etkili, çok duygulu bir eser. Ardından Muhlis Akarsu Üstad'dan Duydum Dost Yar Elenmiş Yine Gönlüm Hoş Değil adlı türkümüz var. İkisini de
1: keyifle dinleyelim.
0: İcra etmeye çalışacağım.
1: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Senemciğim, ağzına gönlüne ruhuna sağlık. Sevgili saz arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim.
1: Evet, ara vermeden ben bugün biraz hareketli türküler hazırladım.
2: Evet, çok güzel eserler abi.
1: Yine yöreden ayrılmadan Orta Anadolu'dan bir Zekeriya Bozdağ ustamızdan alınan Nar Ağacı türküsüyle başlayıp daha sonra yine memlekete geri dönüş yapacağım. Kusura bakma, Ankara'ya gelemeyeceğim. Yine Orta Anadolu'dan Kırşehirli Neşet Ertaş ustamızdan alınan bir Kırşehir türküsü, Al Yanak Allanıyor.
2: Dinliyoruz abicim.

0: Ne yüreğine gönlüne sağlık.
1: Eyvallah ya, canlı yayında akort atabiliyor tabii. İsterseniz şöyle bir... Allah Allah, yıkılıyor ortalık.
0: Ama abi yani enstrümanın o kadar... Kaç tekne bu, 52?
1: Bu 52 tekne.
0: Aman yarabbim.
1: Hani en büyük bağlama ailesinin en büyük sazı divan diye bilinir. Aslında meydan sazı bu.
0: Evet.
1: Meydan sazı işte 50 tekneden sonra artık meydan sazına geçiyor.
0: Kaç var abi? Yani 50'den sonra, 52. 52'den sonra var mı?
1: Var. Yani şansını deneyenler var. Ama tabii sonunda en son bel fıtığıyla, boyun fıtığıyla, bel fıtığıyla, boyun fıtığıyla mecburen yüzleşiyorsun.
0: E tabii abi, bir de fizik lazım yani 1.90
1: en az boyun yüzleşmesi oluyorsun yani.
0: E tabii mutlaka, mutlaka ya, boy lazım, kuvvet lazım hakikaten, evet. Zor aynen. Enstrüman. Hani akordunun durması dahi mucize gibi bir şey.
1: Vallahi...
0: Bir de eser çok hareketli, çok keyifliydi. Biz burada bayağı güle oynaya icra ettik.
1: Yani o canlı akor... yayında böyle güzel şeyler oluyor.
0: Hiç sorun
1: olmazsa değil. Olmaz. Aslında tadı burada
0: tadı,
1: gerçekten.
0: Tadı tuzu abicim.
1: Gerçekten aynen öyle. Çünkü insan neyle karşılaşacağını bilmiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Doğru olan da canlı performans değil mi?
0: Benim için de öyle yani. Ben de çok severim. En... ne derler, samimi olanı.
1: Ben şu arada şu akordu yapsam mı artık, türküm bitti.
0: Zaten kapanışı yapacağız abicim, son bir türkümüz var.
1: Eyvallah.
0: Malatya yöresine götüreceğim sizi. Güzel bir eser var, Kemal Çığırık'tan alınan bir eser. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş?
1: Neden
0: derdin vermemiş? Ne ki abi? Aşk. Ya. Aşk muhtemelen. Aynen. O biraz zor. Onun dermanını bulmak çok zor. Dilersen kapanışımızı yapalım kıymetli abicim.
1: Evet. Veda
0: efendim,
1: edelim.
0: Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmaya arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve...
1: Ben İsmail Altunsaray. Sağlıkla, huzurla kalın diyoruz. Türkülerle kalın diyoruz en doğrusu.
0: Kıymetli orkestramızı tekrar takdim edeyim. Bağlamada... Şefimiz Hasan Asırpan, nefesli sazda Mikail Geçer, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bugün bizlerleydi. Eşlikleri için teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye ve akşamında daha görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Sağlıkla kalın, müzikle kalın.
0: Evet.

0: Benim Türküm.
1: Yeni sabahlar diliyorum Almanya'dan. Erdem Hakan Ulaş, Ankara Sincan'da yaşamakta olan annem, babam, ailem için türkü istiyorum. Tüm türkü dinleyenlerine gelsin. Teşekkür ederim.